bog'liq emas, balki u o'z qo'lingizda. 2000 necha yil burunqi Yunon filosofi Epiktet bizni tinish qo'ymayotgani o'zimizning ko'z qarashi debdi-kan. Bu hayotdagi xoshallik va dilxastlikni o'zimizning hayotga bo'lgan o'xshamagan ko'z qarashi keltirib chiqarganligini tushuntirdi. Gerçi hayatınızın uzun kısqılığını belgeleyemezsiniz mi? Lekin onun kenglikini kengaytalaysız. Tuğumu taşkı kıyapıtınızı özgertalmışsınız mı? Her vaqt özünüzün yıkımlıq təbessümünüzü namayan kılalaysız. Başkalarını kontrol kılamışsınız mı? Lekin özünüzü obdan iyi bolalaysız. Ətini aldın mülçerleyemezsiniz mi? Lekin bugündün toluq paydalanalaysız. Həmmi işleriniz oğuşluq bop getmişsiniz mi? Lekin... Her bir işte en zor tırışçallık görseseniz boludu. Anlaşılığa karganda bir bay bolu pulu köp olsun mu, lekin hoşal boluşunu bilmeydiken, bırak o özünün yıllıkçısının kün boyu hoşal koram yürgenlikege karab, bunun tegege pekatli yedemepdu. Emeliyette bir adamın hoşal boluş bulanmaslıqı onun subjektif eni ve pozisyesige bağlıq, psikik inkas noktasıdan etkanda, Adam şeylerini küzetken de taşkı gıdıgılınışlarını herkiz mu pasif aletle kubul kılmasın, belki şu çağdaki keyfiyat ve tecrübelerine yiz duygusunu koşup, andın onu küzetiş obyektini bir hıl hala etap karaydıken. Kişiler asmandaki bulutlarını küzetken de birden kızca kokşatsa, birden buvay kokşatıdı. Bazı da rava kokşatıdı, manı bu psikikilik sundurmayın kastını ibaret. Bu vaxta mundaq bir hikaye bak. Yezida bir namrat erxotun bulup bir günü ola öyde birden bir pulgu yaraydıgan mülkü boğan etini bazarga apırıp ciddi lazımlıq nersi bilen almaştırmakçı bobdu. Bu vay etini bazarga apırıp aldı bilen bir inek bile almaştırıbdu. Andın inekni bir tuyak koyu bile almaştırıbdu. Andın koyni bir gaz bile almaştırıbdu. Gazni yana bir mekiyan bile almaştırıbdu. En ahırda mekiyanni bir tağar almı bilen almaştırıbdu. Her qetim almaştırgan çağda o xotinini bir qetim xoşal qilishni oylabdi. O bir tağar almını yudup bir qabaqxanığa aram elish uchun kirsa, ikki angil yili kuchrab qapdi. Parang arliqida o özining bazarga berish jarayonini sözlab beribdi. Heliqi angil yillik bulanı anglab, qaqaqlab kulib ketibdi va uni uyga barsa choqim xotindan tayoq yeydiganligini aytibdi. Bu voy hargiz mu undoq bo'lmaydiganligini aytibdi. Eliqi işke əngeliyelik bir xalta altınlı doğu tikip bağlışıbdı. Şunun bilen 3 adam buvayının öyge qarab yol abdı. Momay buvayını körüb naitu xoşal bobdu. O buvayının bazarğa kırış jarayanını kulaq selib anlabdı. O buvayının her qetim almaştırış jarayanını anlığanda buvayğı boğan qayıllıqını ifadilabdı. O bizden bir kalımız boludugan boldi. Qoy üstümü oxşaşlaştışlik. Ha, gözünün payları bekçir aylık ha? Biz yan tuğumu yiyelaydıgan boptuk da. En ahırda, o buvayının sesip qağılı az qağan bir xalta almını kötürüp kegeldikini anlığını da oxşaşlarına ait xoşal bolub. Bugün keşte biz alma qatlımızı yiyelaydıgan boptuk dəb toğılap ketipdu. Neticede, əngeliyelik bir xalta altını buvayığı ufturu etipdu. Bir atın məhrum qağan bosumu ümit var bolğuluq. Bir xalta almı boğanken, onun da alma katlımızı kılgılıq. Manı bu xil turmuş ne, kişinin zoğunu keltürdüğün güzel, bəxtlik turmuş degülük. Belkim siz yana tasadı bir ametke erişip gelişiniz mi mümkün? Manı bu hikayedin biz bir adamın bəxtlik ya ki əməsliki onun erişiş ya ki məhrum buluşu bilen əməs, belki ruhi halıdı bilen münasibetlikini düşünüvalalayımız.

Ümit var halat bilen hemini kubul kagan çeğinizde sizden erişken neticeniz çokum naçar halatla erişken neticenizden yakşı boludu. Bazı adamlar namrat boğunu bilen hoşallıkını yok atmaydı. Bırak bazı adamlarının tokuzu tel bolsumu kün boyu açıqlanıp yürüdü. Bu mundaq bir kaidini, objektif şaraitinin hoşal boluş ya ki bolalmasını belgeleydiğen amil emeslikini. Belki adamın subjektif yeni ve pozisyası işgallikini düşündürüp yürüdü. Hoşal yürüsen, sağlam yaşaysan. Uçuk yoruk bolsan, karanguda kalmaysan. Kanaat kılsan, bəxtlik yaşaysan. Nam mənpəətki berilmisan, işin oğun boludu, deydiğen bir naqşı ba? Bəzi adamlar özünü hoşal tutanmay, həmmi yerdin hoşallıq izdaydı uyu, heç nemege erişelmegenin üstüge bir monca baş ağırıq tepi oladı. Hoşallıq başqı yerdemez, o pəqat yeniñizdila.

Bizning o'sib yetilish tariximiz amaliyotda qalb safarining tarixidir. Vaqtning o'tishiga agishib, qalbimiz topichanglardan xoli bo'lmaydi. Qalbimizdagi topichanglarni yuvib o'tganda, texim yengil va erkin bo'la olamiz.

Siz tünügündün haqiqi vaz keçerligendila, andın bugünge yetip gelerlişanız mümkün. Biz ötmüşünü özgertmekçi boğanda, moyimi bizden aşu keçmiş doğrusudaki

Siz özünüzün acizliği ve özünüzü kemsitişini özgertken de la, andın onu görəleysiz. Özünüzü korkunç ve ilacısızlıktan halkıp gidelgen de la, andın başkalarındaki korkunç ve ilacısızlıkını körüp gidelgeysiz. Mana bu nim üçün adette özü ziyankeşlik kılan kişilerge çin könülünü rahmet etalaydıgan kişilerin kişilik hayatdaki kayta hayatlıqı erişken qalbi kazanğıcılar boluşadığı sebepdir. Ola bu yolda ögünüş ve hareket kılış arqılıq özünü kemsitiş ve ilacısızlıkını saqaydıdı. İşki küş sezimi ve teyxim yaxşı boğan özünü tapqanda ilgirki aşı azaplıq keçirmişlerinin fakat yeliqi eski adamla sebeplik bulmasıdın, belki özünün ilgirki acizliği ve özünü kemsitişinin mu şoğul ziyankestik uçuraş vakalarını barılıq keltürüşke katnaşkallıqını düşünüp yedudu. Hikayedeki aşu eski adam pekat kesipini söyüdüğün artist bulup, mənge maslaşıp bu oyunu yaxşı oynayan xalas. Eğer bu xil azaplıq əskertiş bulmuğanda, belkim özüce yaxşı aşu baskıştı toxtap gelip, özünün çeksiz yoşurun küçü ve mümkünçilikegi erişiş pürsü bu maslaşı mümkün. Şuna bu noktadan elip etkanda, biz ilgiri bizgi maslaşkan aşu artistlağa çin könlümüzden rahmet etişimiz gerek. Siz pekat tünü gündün vazgeçerliken de la, belkim bugünge yetip gelerlişanız mümkün. Bulmasa, pekat tünü gün işçide devreylenip türüsüz halas.

Gouyen istimalını kengaytishning kichik 15-5 yillik chong yirik planini tasdiqladi. Davlatlik taraqqiyot islohot komitetidan egilinishcha, istimolni kengaytishning 15-5 yillik plani yaqinda sirtqi e'lon qilingan. Yirik planda 15-5 yillik plan mazgilidagi istimol sohasining taraqqiyot nishoni bekitildi. 2030 yiliga borganda istimol bozorining umumiy ko'lamini sijil kengaytish, aholilarning istimol nisbatini ko'rinarli o'stirish, butkul jamiyatning tovar va mulozimat istimolini bir qadar tez oshirish, ijtimoiy istimol buyumlarining parcha setilish umumiy summasini 60 trillion yuan atrofiga yetkazish, istimolning iqtisodning eshishiga bo'lgan turtkilik rolini yanada kuchaytirish o'tirg'i qo'yildi. Nima uchun yirik plan besi tarqitiladi? Yirik planda qandoq nuqtalik o'rinlashtirmalar bor? Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti, savdo ministrligining aloqador mas'ullari muxbirlarning savoliga javob berdi. Savol: yirik planning o'tirg'i qo'yilishidagi orqa ko'rinish nima? Javob: 14-5 yillik yirik plan mazgilida elimizning odatdan tashqari chong ko'lamlik bozor afzalligi davomliq joriy qildirildi. Iste'mol bozorining taraqqiyot natija unumi ko'rinarli bo'ldi. Iste'mol ko'lami uzluksiz kengayib, iste'mol qurilmasi kun seri sarxillashib, yangicha iste'mol jo'sh urib rivojlanib, iste'molni ilgari suradigan siyosat sistemasi texnik mukammallashdi. 2025 yili ijtimoiy iste'mol buyumlarining parcha setilish umumiy summasi 50 trillion 100 milliard yuanga yetdi. 50 trillion yuanlik chong o'tganini bosib o'tdi. 14-5 yillik yirik plan mazgilida oxirgi iste'mol chiqimining iqtisodning eshig'i qo'shgan o'rtacha to'rtta nisbati 58.8%ga yetib, 13-5 yillik yirik plan mazgilidagidan 10% point oshdi. 15-5 yillik planga yuzlanganda elimiz iste'mol bozorining taraqqiyoti miqdorini kengaytirib, sifatni o'stirishning hol qilib mazgiliga kirdi. Iste'mol asosi muqim, puxta. Iste'mol darajasini o'stirish yuzlanishi ro'shan. Iste'mol manzarasida yangilik yaratish hayotiy kuchi yetarli bo'lib, iste'mol bozorining zo'r yishini puxta terak bilan ta'minlaydi. Shuning bilan bir vaqtda shuni ko'rish kerakki, iste'mol sohasi yana ba'zi ziddiyat va masalalarga duch kelyapti. Obyektiv jihatda iste'mol yoshirin kuchining yanada qo'yib berilishini cheklab turyapti. Partiya Markaziy Komiteti Gouyenning tadbir o'rinlashtirmalarini izchillashtirib va amaliylashtirib, ichki ehtiyojni davomli kengaytirib, iste'molni zo'r kuch bilan oshirish uchun Davlat taraqqiyot va islohot komiteti, savdo ministrligi aloqador taraflar bilan birlikda 15-5 yil mazgilidagi iste'mol taraqqiyot vaziyati va bosqichlik aloqaligiga chuqur hukm qilib, 15-5 yildagi iste'molni kengaytirish tafakkuri, nishoni va muhim tadbirlarni bir tutash planlab, keng doirada fikr takliflarni anglab, yirik planni tuzib chiqdi. Savol: yirik planning qandoq alohidaligi bor? Javob: birinchi, xalq uchun xizmat qilish, xalqqa naf yetkazishni gavdalantirish kerak. Iste'molni kengaytirishda xalq turmushini cho'ng bilishni cho'ng turib, yirik planda xalq turmushiga naf yetkazish bilan iste'molni ilgari surishni zich birlashtirishni cho'ng turib, tuzum o'rinlashtirmasida diqqatni kutinish, avvalilik tarbiyalash, madaniyat sayohati, sog'lomlik qatorliq aholilarning iste'mol darajasini o'stirish ehtiyojiga markazlashtirib, yuqori sifatlik ta'minlashni kengaytirish, suhto vositasini beytish, tirak kapolatini kuchaytirish qatorliq ko'p taraflik tadbirlar orqali xalqning turmush sifatini o'stirish kerak. Ikkinchi, bir tutash planlab ilgari surishni gavdalantirish kerak. Iste'molni kengaytirishda sistemalik qarashda chiqib turish kerak. Yirik planda qisqa muddatlik bilan uzoq muddatlik ta'minlash bilan ehtiyoj, hukumat bilan bozor, iste'mol siyosati bilan boshqa iqtisodiy, ijtimoiy siyosatlarning munosabatini yaxshi bartaraf qilishga ahamiyat berilib, iste'mol sohasidagi konkret tadbirlar bilan iste'mol iqtidorini o'stirish, iste'mol muhitini yaxshilash,
tüzüm ve siyasetlerini mükemmelleştirişini bir gevdileştirip ilgiri sürüş için kurulup, təminləş bilen ihtiyacının yaxşı hem türkü buluşu ilgiri sürülüp. Bazar yetekçiliği bilen hükümet yetekçiliği bir tutaş planlanıdı. Sırmanlı ilgiri sürüşke, texımı paydalıq siyaset sistemisini bərpa qilishke. Üçüncü, yenilik yaratış arqılıq yetekləşini gevdiləndirişke. İstimalını kengayetişte ıslah qilish. Yenilik yaratışı için turup, hazırkı istimal kurulmasını əlalaşdırıp dərəcəsini östürüş. Yeni kəsb alıtı, yeni əndizə, yeni mənzərə üzlüksüz meydanğa keliş yüzlənişi birləşdirib. Yirik planda mülazimət istimalını ilgiri sürüş, rəqəmlik istimalını ravajlandırış. Şərait qarab iş görüb, tümce tarqıtış iqtisadını olğı sılcıtış. Yez kılış şəkildiki istimalını yetildiriş qatarlıq tüzüm orullaşdırmaları oturğa koyulub. Alaqıdar kollaş siyasetlerini mükemmelleştiriş arqılıq, İstimalının yeni eşiş noktası pahalı yetiştirilip, İstimal tərəqiyatıga yeni hərket energiyası koşuldu. Sual, yirik planda nişanını bekitişte kandaq oylarda? Cevap, yirik planda 15-ci 5 yıllık yirik plan programmasıga toluq cipsilaştırılıb. 15-ci 5 yıllık yirik plan məzgilidiki istimal sahasının tərəqiyat nişanı oturgu koyuldu. İstimal bazarının umumi kölümü sicil kengaydı. Ahalının istimal nispeti görünerlik östü. Kütkül cemiyetinin tavar ve mülazimet istimali bir kadar tez açtı. İctimai istimal boyumlarının parça setiliş umumi sonması 60 trilyon yuan etrafıya yetti. İstimalının iqtisadının eşişiği bolgan türkçilik rolü yenimi küçeydi. İstimal kurulması texımı sərxillaşdı. Ahalilerinin kişi beşiği toğır kilidigan mülazimet karakterlik istimal çıkımının ahalilerinin kişi beşiği toğır kilidigan istimal çıkımı da igeligen nesbili mukim açtı. Terakkiyat tipideki, yakşılaş tipideki istimal sicil açtı. Rakamlik istimal kölümü üzlüksüz kengaydı. Çer yeza rayon. Top otursudaki istimal perki tedirici kiçikledi. İstimal iktidarı üzlüksüz östü. Yukur üspetlik toluq işqa orunlaşdırışda yeni ilgirləş qolğa keltirildi. Ahalilər tiriminin eşişi bilən iqtisadının eşişi mas qədəmdə boldu. İctimai kapalət tüzümü texımı əlalaşdı. Texımı imkaniyyətlik sicil boldu. Ahalilərinin istimal işənçi texımı açdı. Közlümüsü texımı muqim boldu. Kənçi texımı küçəydi. İstimal təminatı texımı yaxşılandı. Tavar, mülazimət sübhəti sicil östü. Təminləş sistemisi texımı mükemmelləşdi. İstimal kəsb alıtı əndizisi texımı beydi. Təminləş bilən ehtiyacının maslışçallıqı yenimi küçəydi. İstimal mühiti körünərlik yaxşılandı. Mühim məhsulat və mülazimət ölçümü sistemisi. İnavət sistemisini texımı mükemmelləşdirib, istimal ul əsləhələrini texımı mükemmelləşdirib. İstimalının kolaylıq dərəcəsi, azadlıq dərəcəsi, razı buluş dərəcəsini zor dərəcədə östürüş gerek. İstimal tüzümü və mexanizminin yenimi mükemmelleşini ilgiri sürüş gerek. İstimal sahasıdaki namuvaqlıq şəklimi xarakterlik tədbirlərini iniqlab, sərxillaşdırışda pahalı nəticə ünüm hasıl qılıb. Ahali istimalını kengaytışının uzaq ünümlük mexanizmini texımı takamullaşdırıb. İstimal siyaseti bilen başka iqtisadi, ictimai siyasetlerinin hem türkçilikini yenimi küçeydi. Texımı yukur seviyelik, texımı hayati küşkiyge istimal bazarını şekillendiriş gerek. Sual, yirik planda kandak noktuluk vazifeler orunlaştırıldı. Cevap, plan 3 çoğun kısımını öz işi kalıdı. Birinci kısmı umumi talep olup, 15-ci 5 yıllık plan mezgilide İstimalını kengaytışının yetekçi ideyası ve terakkiyat nişanı aydınlaştırıldı. İkinci kısmı noktalık vazife bulup, mülazimet istimalının sübtini östürüp, halkı nəb yetküzüşünü ilgiri sürüş. Tavar istimalının sığımını kengaytıp, dərəcəsini östürüşke türkü buluş. İstimal yeni kəsb alıtı, yeni əndizisi, yeni mənzirisini yetildiriş ve bərpa qılış. İstimal iqtidarını küşəb östürüş. İstimal mühitini zor küş bilen əlalaşdırış.
İstimal tüzümü, mekanizmini küçəb, mükemmelləşdiriş və ilgiri sürüş qatarlıq 6 cəhətini çördü. 15-ci 5 yıl məzgili də istimalını kenayetişdi ki, 28 noktalıq vəzifə və tədbir uğurlaşdırıldı. 3-cü qismi təşkilləb yolu qoyuş bulub, partiya rəhbərliki de çın turuş. Planını əməliyləşdirişini çın tutuş. İstimal statistikisini küçəyitiş, nazarət qılış. Bahalaş qatarlıq kapalet tədbirləri otturğu qoyuldu. Şunun bilən billə, kümüş, çaş, qıqsat, balı bir məsulatları və mülazimeti, mədəniyyət və sayahat istimali, sağlamlıq istimali, optimobil istimali qatarlıq cəhətlərini çördəb, 9 məxsus ston təsqil. Alaqıdar sahalənin konkret əmliləşdiriş tədbirlərini otturğu qoydu.

0: Ya yemek içmekten, ya kıyım giyecekten remon olmasa, neymiş kımmışında kalmış olup kalan sebalam?
1: Balalarının dünyası bir varak akkağız emez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, kosum bağırıp gitti.
1: Bir aram bolu vatimen de ağırınış, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılamayın lan bir tıkta bana. Çünkü kız gep kılıp olacak, ne çıkıyorum ki gep kılmayın iken siz tehtir para.
3: Bugün siz azal dönmemiş kalsız, hoşan emez de sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyme bak.
2: Bek çoğun sözler gitmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu mu atayım?
3: Ben bir kalkarsam ne işiniz kıymen? İmtihanda birinci olsam mı yeni lan tılanlayayım yani?
1: Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün işi gerek.
0: Ulan demiş ki sen adı bazı yakıldı. Özendim mesul bana okşamamdı.
4: Abba bu kadar mal işini bulamdı.
1: Balılar daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazı da ula

0: perişanlık ve yalğızlık his kılıdı. Bunda çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Ata Allah buluş gerek ko.
1: Balalarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
2: Balalarımızdan köngle yerim boğan, hoş boğan, açıq gelgen vaqtlarga ehmiyet vereyli.

Kapital, sosyalistik bazar iyilikinin mühim işlep çıkarış zörür amili. Sosyalistik bazar iyiliki şaraiti da kapitalın terakkiyatını kalıplaştırış ve yitekleş hem zor iktisadi mesele, hem zor siyasi mesele, hem zor emniyet meselesi, hem zor nezriye meselesi bulup, sosyalistik asasi iktisadi tüzümde çıntırışkı münasivetlik. Islahat içi vitiştin ibaret tüp devlet siyasetik münasivetlik. Yukur süpetlik terakki kılıç ve ortak biyişk münasivetlik. Devlet hevpsizliki ve cemiyet mukumluğu münasivetlik. Yeni devir şaraiti de devletimizdeki türlü kapitalga hem de onun roluğu bulgan tonuşunu çonkurlaştırıp, kapitalının sağlam terakkiyatını kalıplaştırıp ve yitekleyip, onun mühim işlep çıkarış zörür amililik aktif rolünü cari kıldırış şart. Partiyanın 100 yıllık küreş musabisi de, biz Markizm'nin asasi kaydılırdı çıntırıp, devletimizin ekvali ve okşaş bolmağın mezgildeki asaslık vazifelerini çıkış kılıp, kapitalı bolgan tonuşumuzu üzlüksüz çonkurlaştırıp, kapitalının sağlam terakkiyatını kalıplaştırdığan ve itekleydiğan fangcin siyasetle üstüde üzlüksüz izdendik. Partiye 11. Növetlik Merkezi Komiteti 3. Umumi yığınıda ıslahat içi bitişini yolu koyuş karar kılıngan dinkiyin, biz mülükçilik meselesidiki en enevi karışının asartını buzuplaşlap, mühim işlep çıkırış zörür amılı bolgan kapital, bazarının baylık taksimleştiki korali. İqtisadni terakki kıldırış usulü ve vasitisi. Sosyalistik devletlermo türlü kapitaldan paydalanıp iqtisadi, ijtimai terakkiyat türütkü bolsa boludu dep qarap, umumi mülükçilikni asasi gevde kılış, köp xil mülükçilikteki iyilikni teng ravajlandırış, emgikige qarap taksim kılışni asasi gevde kılış. Köp xil taksimat usulü teng mevcut bulup duruş, sosyalistik bazar iyiliki tüzülmesi katarlık sosyalistik asasi iktisadi tüzümünü tedirci ornattık. Umumi mülükçilik iyilikini kılç tevrenmeyi müstehkemleş ve ravajlandırış. Umumi mülükçilikten başka iyiliknin terakkiyatına kılç tevrenmeyi ilham ve medet veriş. Yitekçilik kılıçını oturup koyduk hem de onun da çıntırdık. Partiye 18. kurultaydın bu yan biz sosyalistik asasi iktisadi tüzümde çıntırdık ve onu mükemmelleştirdik. Hem de işki kılç tevrenmezlikini yeni devirde cungoçe sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırışının asasi tedbirini kırgızıp, partiye ve devletinin bir türlük mühim siyaset fangcini süptü de yenimi ilgirleyen halde bekittik. Biz ıslahatını umumüzlük çoğunkurlaştırıp, bazarını baylık taksimleşte el kılgış rol oynaydıgan kılış. Hükümetinin rolünü tekimi yakşı cari kıldırışını tekitlep, türlük kapitalının terakkiyatıga tekimi paydalık bazar muhiti ve kanunçillik muhiti yartıp bəduk. Biz monopoluk karıştırışını küçeytip, kapitalının tertipsiz kengişinin aldını ilip, xavp-xatarının önümlük aldını ilip, bazar rıqabıtının adılıkını qovduduk. Biz pul muamile xavp-xatarının küçep aldını ilip ve onu küçep tügütüp, iqtisadının emelilikten ayrılıp, mevhumluk yüzünüş xayişini tügütüp, naçar mülük xavp-xatarı, köp xavp-xatarı qatarlıklarını noktuluk hel kıldık. Biz sırtkı içi vitişini sıcıl kengaytip, işki çoğun ayınışını asası gevdi kılgan. İşki taşkı koş ayınış bir-birini ilgiri sürdüğen, yeni terakkiyat endisini küçep berpa kıldık. Tekimi yukarı seviyelik uçuk iktisat yeni tüzülmesini berpa kıldık. Kapitalının karakteri bulgan çençimiz tedirici çonkurlaştı. Kapitalının roluğu bulgan tonuşumuz tekimi etraplık buluşku başıldı. Kapitalının kanuniyetini ilgilişimiz tekimi çonkurlaştı. Kapital herkitini idare kılış iktidarımız üzlüksüz östü. Devletimizde ıslahat içi bitiş yolu koyulgan 40 netçildin buyan kapital, yer, emge küçü, texnika, sallıq, məlumat qatarlıq, işlep çıkırış, zörür amilleri bilen birge
sosyalistik bazar igilikinin güllep ravajının şığı tökp koştu. Şuna türlü kapitalının aktif rolünü toluk muayeleştiriş yerdi. Hazırkı baskuşta döltümüzde dövlet kapitali, kolektif kapital, pıhravi kapital, çetel kapitali, arlaşma kapital katarlık türlük şekildeki kapitalla mevcut hem de kölümü körnerlik işiş, asası gövdüsü tekimi köpkilişiş, yürüyüş sürüti tezleşiş, halkıra kapital köplep kırış katarlık roşen alahidlikle namayan bulmakta. Partiyanın rehberliki de ve devletimizin sosyalizm tüzümü de çıntırıp, doğru siyasi yolunu işlemekken ilgilep, mesele yolunu işi, sistemi tefekkürde çıntırıp, mevkiyeni hazırı koyup, kelgüsünü nezerde tutup, ravallaştırış bilen tosuşunu birleştiriş, türge ayırıp tedbir kolunu işti çıntırıp, terakiyat bilen hevpsüzlikni, ünüm bilen adıllıkni, hayati küş bilen tertipni, memleket içi bilen halkaranı bir tutaş nezerge ilip, umumi mülükçülükte bulmağın kapitalını öz çıkalgan, türlük kapitallarının hayati küçünü kozgutuşka ehmiyet berip, ulanın pen teknika terakiyatını ilgiri sürüş, bazar ilgilikini güllendiriş, halk turmuşu kolaylık yaratış, halkara rekabet katnıştiki aktif rolünü cari kıldırıp, ulanı baştan ahırı halk ve devlet menfaatine boysunup ve mulazimet kılıp, sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş, Cumhur milletinin uluğ gülünün içine emelge aşırışka küş koşuduğun kılış yert. Yeni devir şaraiti da kapitalga dair nezriye tetkikatını küçe etiş gerek. Sosyalizm tüzümün şaraiti da kapitalının sağlam terakiyatını kanda kalıplaştırış ve yitekleş, yeni devirde markizmlik siyasi iktisat şunaslıkta cezmen tetkik edip el kılışkı tigişlik, zor nezriye ve emliyet meselesi. Yeni Cungo kurulgandım boyanki, bolup mu ıslahat içi vitiştim boyanki kapitalgı muamalı kılış ve onu bir taraf kılış cihetti ki, icabi, selbi tecrübelerini çonkur yeküllep, sosyalistik bazar ilgiliki şaraitideki kapitalgı dair nezriye tetkikatını çonkurlaştırıp, İlmi nezriye arkalık emniyetki yetekçilik kılıp, türlük kapitallarının yakış terakki kılışı, ten terakki kılışını ilgiri sürüp, ulanın işlep çıkış güçlerini ravajlandırış, icdimai baylık yaratış, halkının bek saadetini aşırıştaki rolünü cari kıldırış gerek. Devletimiz cemiyetini mevcut bulup duruvatkan türlük kapitalla ve ulanın rolünü tarık, terakkiyat, diyalektik noktasının tonuş ve ilgileş gerek. Sosyalistik bazar ilgiliki tüzülmesi de kapital türlük işlep çıkırış zörür amillerini toplaş, taksimleşki türütkü buluduğun muyum vasıta. İzdimai işlep çıkırış güçlerinin terakiyatını ilgiri sürdüğün muyum güç. Şuna kapitalının izdimai işlep çıkırış güçlerinin terakiyatını ilgiri sürüştüki aktif rolünü cari kıldırış lazım. Özün övüde de şunu mu tonup hiç şart ki, kapital paydı koğuluş maiti giyge. Kapitalını kılıplaştırmağın ve onunla çek koymağın da, ıhtısadi, icdimai terakiyatka mölçerlügüsüz hayıp hatar ilip geledi. Biz mevkani yeni terakiyat baskıçıgı koyup, yeni terakiyat ideyesini ızçılaştırıp, yeni terakiyat endiyesini berpa kılıp, yukarı süpetlik terakiyat kütürütkü bulup, oxşaş bolmagan şekildeki kapital otursudaki münasibetini doğru bir taraf kılıp, karakterini pariklendirip, oranını aydınlaştırıp, türlük kapitallarının sağlam terakiyatını kalıplaştırışımız ve yetekleşimiz gerek. Kapital ve menfaat taksimati meselesini doğru bir taraf kılış gerek. Devletimizin sosyalistik devletlik karakteri bizden cezmen emgikiki karab taksim kılışını asası gevde kılış. Köpkıl taksimat usulü ten mevcut bulup duruştu çıntırıp, icdimai taksimatta halkını hemmedin ehla bilişini gevdilendirişimizini belgileyen. İktisadi terakiyatının umumi menfaatdarlığı ve destlepki taksimatının adıllıkı ehmiyet berip,
hamda kapitalning ijtimoiy taqsimotga qatnashish orqali ko'payishi va taraqqiy qilishiga kafolat qilishga ahamiyat berib, amgiki qarab taqsim qilishning asosiy gavdalik o'rnini qo'g'dashga texima ahamiyat berib, taraqqiyotda xalqni ko'zlash, taraqqiyotda xalq toyinish, taraqqiyot natijalaridan xalqni o'rtaq bahrlantirishni ching turib, butkul xalq o'rtaq beyish yo'lda qat'iy tavranmay minish lozim. Kapital bozori islohotini cho'nqurlashtirish kerak. Davlatimizning kapital bozori ul tuzumini davomli mukammallashtirib, kapital bozorining iqtidorini tegimi obdan joriy qildirib, turli kapitallarning taraqqiyoti uchun tegimi zo'r bo'shliq hozirlash kerak. Mulk huquqini qo'g'dash tuzumini takomillashtirib, adil raqobatlash siyosatini yo'lga qo'yishni cho'nqur olg'a siljitib, raqobat adilligini tekshirish tuzumini umumiylik amaliylashtirib, turlik bozor to'siqlarini tugitib, turlik kapitallarni barobar fursatga ega bo'ladigan, adil kiradigan, tartibli raqobatlashadigan qilish lozim. Ochiq iqtisod tuzilmasini mukammallashtirib, sirtqi ichivich saviyasini uzluksiz o'stirib, selinmini qulaylashtirishni ilgari surib, a'lo sifatli bozor muhiti orqali texmi ko'p xalqaro kapitalni davlatimizga mablag' silib, kasblarni gullandirishga jalb qilish kerak. Davlatimiz kapitali va korxonalarning dunyoga yuzlanishiga madad va ilhom berish lozim. Kapitalning taraqqiyotini qilablashtirish va yetaklash kerak. Qizil yashil chiroq ta'sis qilib, kapitalning taraqqiyotiga doir qonun tuzumlarini takomillashtirib, ramkisi bejirim, logikisi iniq, tuzumi mukammal bo'lgan qoida tizimini shakllantirish kerak. Mulk huquqini qo'g'dash, to'xtamni qo'g'dash, bozorni birlikka keltirish, barobar almashtirish, adil raqobatlashish, unumli nazorat qilish boshqurishni yo'lnish qilib, saqlanayotgan gavdalik masalalarni ko'zda tutib, aloqador qonun nizomlarini chiqarish, tuzitish, bekor qilish, izohlash xizmatini yaxshi ishlash kerak. Kapital bozorga kirish o'tkulini ching egilab, bozor ijozati tuzumini mukammallashtirib, bozor ijozati tizimligining ilmiyligi va dalligini oshirish kerak. Kapital harakatiga doir tuzum qoidini mukammallashtirish lozim. Monopollikka va noto'g'ri raqobatga qarshi turish ustidagi nazorat qilish, boshqarish, qonun ijro qilishni kuchaytirib, bozordagi yetakchilik o'rindan qalaymiqan foydalanishga o'xshash monopol qilish va noto'g'ri raqobatlash qilmishlarga qonun bo'yicha zarba berish kerak. Madaniy, sog'lom olg'i bezishqa, yaxshilikqa undaydigan samimiyat madaniyatini yetildirib, kapital asosiy gavdalarni sotsialistik yadroli qimmat qarishini amaliyat ko'rsatib, inovatga, axloqqa, ijtimoiy mas'uliyatga ahamiyat berib, to'g'ri yo'lda minish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Kapitalni idora qilish unumini umumiylik o'stirish kerak. Tajribalarni yakunlab, qonuniyatni egallab, yangilik yaratish ustida izlanib, kapitalni idora qilishning qaratmaligi, ilmiyligi, unumdorligini oshirib, ishdan avval yetaklash, ish davomida oldini elish, ishdan keyin nazorat qilish, boshqurish o'zaro jipslashtirilgan butun zanjirlik kapital idora qilish tizimini takomillashtirish kerak. Nazorat qilish, boshqurish tuzilma mexanizmi islohotini cho'nqurlashtirib, qonun bo'yicha nazorat qilish boshqurish, adil nazorat qilish boshqurish, manbadan nazorat qilish boshqurish, dal joyida nazorat qilish boshqurish, ilmiy nazorat qilish boshqurishni ching turib, nazorat qilish boshqurish mas'uliyatini umumiylik amaliylashtirib, nazorat qilish boshqurish usulida yangilik yaratib, nazorat qilish boshqurishdagi kamtuklikni to'liqlab, kapitalni nazorat qilish boshqurish iqtidori va nazorat qilish boshqurish tizimining zamonaviylashish saviyasini o'stirish lozim. Qonun nizomlarida aniq belgilanmaganlarda kim tekshirib tasdiqlasa, shu nazorat qilish boshqurish, kim asoslik boshqursa, shu nazorat qilish boshqurish prinsipi bo'yicha nazorat qilish boshqurish mas'uliyatini amaliylashtirish kerak. Tavallik bo'yicha nazorat qilish boshqurishni kuchaytirish kerak.
Cayla təvəllik boyca nazarət qiliş başquruş məsuliyyətini umumüzlük əməlliləşdirib. Nazarət qiliş başquruşunun əməllilişigə həqiqi kapalətli qilişi lazım. Sahə idarə qiliş və hər tərəbləmə idarə qiliş boyca iş təqsim qilivilib, həmkarlışış mexanizmini mükəmməlləşdirib. Sahəni nazarət qiliş başquruş bilən pul muamilini nazarət qiliş başquruş, taşqi məbləğini nazarət qiliş başquruş, rəqabətni nazarət qiliş başquruş, bixətərlikni nazarət qiliş başquruş qatarlıq, hər tərəbləmə nazarət qiliş başquruşunun maslışı, həm türütkü bol işini küçəyitiş gərək. Sistemi xarakterlik xəvb xətər ilib giliş ehtimalı bolğan noxtuluq sahə və noxtuluq obyektlərini dəl cahidi igiləb, idarə qilişdiki aldın körərlik və səzgürlükni küçəyitib, xəvb xətərini bayqıqan haman baldur bir tərəb qiliş, baldur tügütüş lazım. Kapital sahəsidiki çirikliki qarışdırışını küçəyitib, çirikliki qarışdırış yuqır besim altını saxlab, hukuk tayinip kapital paydısını koğuluş kılmışı kattı zerbi.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Dönüklüler, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashda yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidak yaqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sherin yo'l to'xtadi. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimliq mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizga davomli bizda bo'lsin. Kim yadınızda bolsa kerek, biz tünügünki radio jurnal programımızda Mahira Obulkasım'nın Halrangçı Yuxarı Gün namlı postunun aldın kısımını anlatkandık. Zulpiyanın kesili ahir inıqlandı. Ama doktor onun uzun yaşayamaydı halıqını. Operasiya kığın taktördümü aran bir yılı yaşayalaydı halıqını itkanda Subat çeksiz pişayman kaldı. O bu riyallıqını qatti qabul qilmadi. U Zulfiya bilan birga o'tkazgan kunlarni ko'z oldiga keltirdi. Ishkaylan ayni yillari Yezdagi boshlang'ich maktabda o'qituvchilik qilish jarayonida tanishib qolgan edi. Undaqda ularning orasida yana qandoq muhabbatlik hikoyalar yuz bergandi. Ular qandoq bo'lib bugungidek holga tushib qoldi. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz dağımlıq bugünkü radio jurnal programımız qorlaşdırılğan Mahira Obulkasım'nın Halrangçı Yuxarı Gün namlıq postunun davamıdır bolsın.

Subat binemlikni aylanıp yürüp, öpüde içilgan halran çuhar küllükü kilip kalıdı. Dəl şu çağda, onun yadığa Sulpiyanın, özünün üyünü binemlikni ayıgıdaki halran çuhar küllükte digini kilip kalıdı. Hem de onun bilen körüşüp kaytmakçı boludu. Dəl şu peytte, halran çuhar küllükte çıraylıq küyüne kiyip durgan bir kızga köz çüşüp kalıdı. Bu kız onun gözüge xuddi cüxar güllərlə bəsləşib içilgan körkən bir tənha güldə körünüb gedirdi. Kim onun dəl Sulpiya ikənliyini bilgəndə bolsa, onun yürəyi başqaça bir ritmdə soquşqa başlaydı. Dəl əni şu halran cüxar güllük onların muhabbeti başlanğan cay bub qalıdı. Ondaqda keyingi günlərdə Ulanın otursa da yeni kandak muhabbetlik hikayeyle yüz berdiğindir. Bula kızıksanız, bekliğiniz devamlıq Ətki Radio Jorunu programımız oranlaştırılığan Mahira Ubul Qasım'nın Halran Cüğar Gül namlıq postunun devamı da bulsun.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimli cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Hürmetli radyo alıcılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurim. Hazır silenin huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Хели яхшы болып келип атам сен. Шундай обдол болып келип атам. Ожайып ше. Бу айран кагыдек ми шемес. Ахыр яхшып калды. Дейшет ула бир-бирге шивирлишип ва күлүшүп. Бу ширин хыял ва арзула узакка бармады. Кесел тенич етип ухлап калды. Yarım saatten keyin tuyuqsız kelgen yüteldin oyğınıp getip, özünün mu etrafıda turğallarının mu ümitleri tozgaqtak tozup getdi. Azaplıq riyallıq Levin bilen Keyti'nin ve Nikolay özünün bütün ümitleri, hatta tek elili kütken ümitlerinin bütünle yok çıkallıqını inik ispatlap koyu atattı. O, yarım saatinin aldıda işengen işqa, emdi işin elmeydi. Onu oylaştın mı nümuz kılattı. Şunun bilen, o ağzıga, o yer bu yeride tüşkiba kağazdık koyulgan yot şeşisini sorudu. Levin şeşini elip beri vatkanda, onun mukaddes gızağı eğizdekken çağdaki ümit kutolgan közleri, doktorunun yotunu prabbese paydası boludu, degen gepinin rastlıkını ispatlat kuzmakçı bolu vatkandek, inisiği tikilip kaldı.
1: Kedi yok mu nime?
0: Dedi kesel, öpçörüsüge karap koyup, hırıldıgan avazda. Levin, doktorunun rastşundak digerlikini zor kuprak tasdikledi.
1: O yok boz eytay. Bu oyunu ben Keyti 3 yıl oynadım. O şunçilik umak kızken. Lekin hem de bizle özümüzle alda versek bulmaydı. Ben bu işin mu şundak bulduğallıkı işini ben. O şundak dep bulup, koray dek bulup kalgan kolları bilen şişini burnuğa yakın elip berip yotunu purudu. Kes saat 7'den aşkanda Levin Erhot'un işkisi yatıkıda çay içip oltırattı. Maria Nikolayevna asırap ümidep ulanın yenige kirip geldi. Çırayı tatırıp ketken, levleri titirep

Toma itti. Hu sekret küçüp kaldı. Dedi o boş kep kalıp. Onu hazırlı ölüp kalam dükende. Bek kokup gettim. Er hotun işkisi yügürüp keselinin kışığı kırdı. Nikolay uzun oruk bir kolu bilen karavatını tırap kalgan. Uzun gevdisi aldığı enişip, beşi sangılap kalgan halatı turattı. Özanı kandak sezi vat sen. Dep soru de Levin bir pes cimcit turu valgan din kiyin pes avazda. O dünyaya ketidigan dek turmen. Dedi Nikolay nait testi gep kılıp. Emma gepleri nait enik idi. O beşini götürmey, közlerini asta üstüge götürüp, Levin'ge karmay turup, Gete, sen çıkıp durgun, dedi. Levin ornadın ırgıp turup, hotınını çıkıp geçişke boş avazı buyur idi. Ben ölüp getirdiğim boldum. Neymiş kundak oylaysan? Çünkü ben o dünyaya ketevatı men. Dedi o, huddu o gep özüge yekip kalgandek yeni tekrarlap. Tügeştim. Maria Nikolayevna onun aldığı geldi. Yazsanız yakşırak bulat demekin. Bana hazırlı cimcit yatımen. Ölüp gitimen. Dep koş boydu meskire hem açık bile. Bopto. Beni yatkızganla kegen bolsa. Ölüp yatkızıp koyunla. Levin aksini ölüp оңдысығы ятқызып қойып, ені да деміні чықармай, чырайығы қарап олдырды. Сәкіратты ятқан аксе көзлеріні юмып, жим-жит ятатты. Худде жидді бір ойғы берілген адамдек, маңлиының терісі тұрып-тұрып, лыпылдап қойатты. Левин ұқтиярсыз алда аксіне шу тұрқыда Nemi oylavatkandu dep oylap kaldı. Lekin u onun oylavatkan nemisinin nemi ikkellikige kançilik kallı katursun. Körüp turguni pekat cimcit ve ciddi çıray. Manglinin tohtumay lıpıldap turuşlarla idi. İşçidikisi onunla karangu. Can talışıvatkan ademge Bağın sırı roşellişip duruvatkan nersi idi halas. Del şundak. Dedi, ölüm aldıdı yatkan adem asta dane dane sözlep. Toktanla. Şundak bolsun. U birdilla. Худда хәм ишләре ахырлашкандак хатырҗам авазда созып сөзләп Я Тәңрем диде бош кына. Ахырда улуг кичик тинеп койды. Мария Николаевна униң путыны тутып көди. Суып китеп атты. Диде у шиверлап. Левинга кесел кымыр кылмай узак, найт узак етип кетип аткан дек билинди. Лекин у хаят иди. Орлап чоңкур тынып коятты. Левиннин нервлери жиддилишип, чарчыган дек болду. Шунча көп ойлонупмо, аксынын шундак болсун деген гепинин тигиге жетелмеди. Özünü huddi can üzüvatkan ademdin xeli hop keynide kalgandek oylap kaldı. O emdi ölüm toğırsı da oylamaydı. Xiyali ihtiyarsız
özünün emdi nemilerini kılışı kereklikige. Yani murdunun közlerini yumduruş, kiyindiriş, ceset sanduku buyrutuş digen deklerge ketova tatti. Kızık iş. Onun da emdi ciddilişiş, azaplanış, kaygu digenler yok idi. Özü de için işini sezmeydi. İntayın salmak idi. Onun da bu yerge kelgendinkin bir tesirat ba değilse, bu tesirat u çüşenmigen nersini u dünyayı ketovatkan bu ademnin çüşenginige heves kılıçlı idi. O ölüm aldıdaki bu ademnin yanıda onun kaçan can teslim kılıdığallıkını saklap yani uzak oldurdu. Lekin can teslim kılıç bolmadı. Bir çağda işik ecilip kiti kırıp geldi. Levin ornudun turup onu tosumakçı bolu idi. Şu arlıkta can üzüş aldıdı yatkan ademnin midırlığan dek kılığını kulukı kırıp kaldı. Çıkıp gitme, dedi Nikolay kolunu sozup. Levin dero bir kolunu aksığı berip, yeni bir kolu bilen hotunuğa açıkı bilen çıkıp git dep şeret kıldı. O aksının kolunu tutup, yeni 20 saatçi oldurdu. Bir saat mi boldu? Onun dinkiyen yeni bir saat ötti. Aksi can üzüldüğün dek emesiydi. Levin, Kitty'ni nemi kılavatkandı? Yandaki öyde kim yatıdığandı? Doktor, özünün yatıkıda yetivatkandı mı? Digerlerini oylap oltırattı. Bir çağda korsuqı içip, uykısı gelip, kolunu aksının koludun astığa tartıp elip, andın onun putunu tutup baktı. Puti muzlap ketken idi. Emma nepsi tekçi baydı. Levin putunun uçudu dessep, yeni işki karap meyengevidi. Aksi yeni midirlap, çıkıp ketme, dedi. Tanma attı. Keselde hiç kandak özgürüş yok idi. Levin kolunu asta tartıp elip, aksının çırayığı karmay, yataktan çıkıp, yatkıgı kırıp uhladı. Oyğınıp, pärizideki aksının ölüm xəvirini anlaymen mekin dep oylu idi. Eksiçe onunğa, onun yani burunqı halıtıgı kelip kalğallıqını xəvər kılıştı. O yani ornudun kopup oltırgan. Tamak yigen. Gep kılgan. Ölümnün gepini kılmaydıgan bolup kalgan. Salametlikim əsligi kelip kelevatudu dep oylap, teximi bətter açıqı yaman. Teximi terikkek bolup ketken idi. Kiti mo, inisi mo onu tinişlan duralmay vatatdi. Hemmili ademge hapı bolatdi. Hemmili ademge tonluk kılatdi. Özünün tartıvatkan azabının üçünü başkaladın alattı. Moskova'dan danlık doktor çakırıp geliş dep buyruklarını beretti. Başkala ehvalını sorusa, hemmistin ağırınıp, kattık azablını vatımen. Bu azab kıçıdımay kıyılı vatımen. Dep cevap beretti. Keselinin azabı bağansır iğirlişi vatattı. Bolup mu davalaş mümkün bolmay vatkan yotkan yarısı onu bek kıynap keti vatattı. Etrafıdaki ademlerge bolgan hapılıqı tekimi bekerek edep keti vatattı. Hiç keptin hiç kep yok ulanı eyipleytti. Bolup mu Moskova'dan danlık doktor çakırıp gelişmegeni üçün ulanı tekimi tıl astığa alattı. Kiti
bar amali bilan uningga g'amxo'rlik qilatdi, tasalli beratdi. Lekin bu tirishchanliklarning hammasi bekor bo'lib ketayotdi. Levin Kitining o'zi iqror qilmasimi, ruhiy va jismoniy jihatda charchab ketayotganligini bilib turayotdi. Osh kuni kechda Nikolay inisini chaqirib olib, uningga o'zining bu dunyo bilan xo'shlashadigan vaqtining yetib kelganligini deganda, hammaylan uni endi o'lib ketadigan bo'ldi deb o'ylashgan. Uningga echinishgan edi. Endi u hissiyotlari ko'k so'rilib, bari bir o'ldi. Hozirmi yerim o'lib bo'ldi. Undoq bo'lgandan keyin tezroq o'lib ketsa bo'lmamdigandi deb o'ylab, uning o'limini tilaydigan bo'ldi. Shundoqdimi, bu tilaklarini ichida bilishib, uning qo'dori ichkizishatdi. Doktor izdishatdi va shu ishlar bilan unimi, o'zlarinimi ham bir-birinimi oldishatdi. Buning hammasi saxtalik, insoniy xislatlarga qilinayotgan haqorat. Ko'ngilni tahqir qiladigan yirginarlik ko'z bo'yamchilik edi. Levin tug'ma xususiyati. O'lim og'zida yotgan aksiga bo'lgan qizg'in muhabbati bilan bu saxtiliklarni hammadan bak kuchlik his qilib turayotdi. Levin ikki aksini yaxshilashtirib qo'yishni burundan o'ylab yurayotdi. Nikolay o'lib ketishdan burun bo'lsa-mu, shu niyatiga yetish uchun cho'ng aksi Koznishevga xat yozib edi. Koznishev uningga tez javob yondirdi. Levin Nikolayga aksining yozgan xatini o'qib berdi. Koznishev xatida o'zining boralmaydiganligini, inisining o'zini kechirib yetishini ta'sirli gaplar bilan o'tingan edi. Nikolay bir og'izmi gap qilmadi. Men uningga nima deb javob yozishim kerak? Uningdan ranjimaydigan sen. Yo'q. Azroq ranjimayman, dedi Nikolay uning bu savoliga ochiqi bilan javob berib. Uning xati yoz. Mang bir doktor avassun. Azoblik kunlardan yana 3 kun o'tdi. Kesalning ahvoli bir xil edi. Endi uni ko'rganlarning mehmonxonaning xizmatchisi bo'lamdi, xo'jayini bo'lamdi, mehmonlar bo'lamdi, doktor bo'lamdi, Mariya Nikolayevna bo'lamdi, Levin bo'lamdi, Kitty bo'lamdi, hammasila balduroq o'lib ketgani yaxshi edi deb o'ylaydigan bo'ldi. Faqat kesalning o'zidila bunday xiyol yo'q edi. Aksincha o'ziga doktor chaqirib berishmagani uchun xafa bo'ladi va to'xtamay dori ichib turadi. Hayot yashash haqida so'zlaydi. Epyonning kuchi bilan og'riq vaqtli qo'yib bergan chaqlarda chali uyquda yetib turib, uf, chapsaroq kessam edim. Bu azoblar qachonmi tuga? Degandek gaplarni qilib, ko'nglida o'ylayotganini deb salatdi. Bag'on siri kuchayotgan azobning dardi bilan u amdi o'limga tayyorlanayotgandek qilatdi. Qandoqli holatda yozsin, aramlik yo'q edi. Bir minutmi og'riqsiz yotolmaydi. Badanining og'irmaydigan, og'riq sezmaydigan, uni azoblamaydigan birmi yeri yo'q edi. Hatto o'zining badanining hamma a'zolariga bo'lgan aslashlari, ta'siratlari, o'y fikrlari mu uning da shu badanga qarta yirginish qo'zg'ab turatdi. Boshqalarning qiyofatlari,
gap sözleri, özünün əslimildi.

Betsi ve Oblonski bilen paranglaşkandan kiyin ulanın özüdün annanı ihtiyarığı koyup etişini. Onun kaşılı kılmaslıkını talep kıladıgallıkını. Xotununun mu şundaq oylaydıgallıkını düşengendim başlapla Karinen'nin pikirleri çeçilişki başıldı. Putkollarda can kalmadı. Nemi kılışı kereklikini mi bilmey, hemme de özünün işlerge kızıqıdıgan adamlarının ihtiyarığı berildi. Ulan nemi dese, şununğa koşuldu. Anna öydün çıkıp getip, İngiliz ayal kişi kırgüzüp, özünün keşlik tamakını onun bilen billi oltırıp yiyişi, ya ki ayrım yiyişi toğırlık gep sorat kuzgandıla, Karinin özünün hazır kandak ahvalı çüşüp kalgallıkını üzül kesil düşünüp, bir dilli hatır cemsizliğine işki başıldı. Bu ahvalda onun en müşkül boluvatkını, ötken işla bilen, hazırkı riyallıkta boluvatkan işlani bir-birge bağlap, şunun işçidin muapık bir yekünlü izdep tapalmayı vatattı. Könlünü beseremcan kılıdığını, xotını bilen ötken ilgirki bəxtlik turmuşu emas idi. Şu çağdın başlap, xotununun özgürüp ketkeldikini sezgengici bolgan muşu bir mezgilini u azap işçidi ötküzgen idi. Bu tolumu içinişlik ehval idi. Bunu u çünetti. Eğer xotını şu çağda könlünün bölünüp ketkeldikini ıxrar kılıp, onundan ayrılıp ketken bolsa, Karinen kattı kayğırgan, özünü bəxtsiz yes kılgan bolatdı. Ama hazır kıdek namelum ilacısızlık çüşüp kalmaydı. Emdi o özünün ağırk yatkan xotunu bilen başkalarının balısını kandak bulup keçirip etkeldikini. Ulağı nemişki içinin ağırgallıkını. Ve ulağı yeni nemi üçün muhabbetini bəgellikini özünün hazırkı ehvalı bilen zadılı bir yergi ilip gilelmeyi vatatdı. Mındakçı etkanda o hazır tikendek yalğız kalgan. Hakaret ve mesxirlere uçurgan idi. Hiç kim onu kerek kılmaydı. Hemmeli adam közge ilmaydı. Bunun hemmisi onunğa xuddi xotunuğu köyüngen ve onu keçirip etkenlikinin cazası dek bilini vatatdı. Xotunu ketip iki gündün kiyin Karinen erz kılıp kelgenlerini. Katipini adetki gokşaş kubul kılışkı başıldı. Yığıllağı katnışı verdi. Pes küçüşüp, tamıkını kündükidek yep durdu. Bu iki gün işçi de özünü hatırcam tutuşka, hatta sörün telatini saklap gelişka tırışıp baktı. Ama nemi üçün şunda kılıdıgallıkını bilmedi. Annanın nersiler bilen hucursini kandak bir tırap kılış toğırlık soralgan suvallağa, huddi yıkındı yüzbegen işla özü üçün tasadipi, hem gayri işla emestek petini buzmay turup cevap verdi. Muşu işleri bilen o məxsidigi yetkende kılattı. Hiç kandak adam onun ümitsizlik patkan royi halatını kılç sezgendek emesiydi. Anna ketip ədisi korneye kirip, anna buyurtkan könleknin şeqi talonunu özügi sunganda, hem dukandarının İşiknin aldıdı saklap turgallıkını haber kılganda Karinen o adamını kırgızı vetişini buyurdu. Canapları, sizgi malallık yetküzgünüm üçün beni keçürgeysiz. Eğer siz hanımının özünü izdenla deydiğen bolsanız, uçakta uyaknın turvatkan yerinin adırsını bizge eğitip bəsiniz. Karinen cimip getti. Ondan bir dilla keynigi burulup, üstelgi kilip olturdi. Şu olturuşu da xilgici olturup getti. Bir neçik etim gepki temşilip yıkıp, yeni toxtap kaldı. Hocayininin könlüdü nemi oylavatkallıkını düşünüp turvatkan korne, dukandarını yeni bir kilersiz dep kaytırvetti. Karinen özü yalğız kilip,
özünü emdi kişilerge hatırcam, hiç iş bulmagan de körüstüşünün mümkün emeslikini yiz kılıp, özünü saklap durgan peytundun atlağını çıkırıp etişini buyurdu ve hiç kimni kabul kılmaydı gallıkını, pes küçüşüp tamak mı yemeydi gallıkını eğitti. O özünün umumüzlük boluvatkan kemstiş ve rahimsiz besimlağa emdi berdaşlık berelmeydi gallıkını düşendi. Uğul haletini o dukandarının, korneyinin ve iki gündün beri uçuraş kallı ki ademlerinin çıraylarda nait inik görüp turvat attı. Ve özünün başkalarının uğul nefretlik karaşlardın kutulalmaydı gallıkını bağın sırı çoğunkuru yıskılıvat attı. Bu onun yaman adam işkellikidin emez, belki bəxtsizliki, yirginlerlik derecedeki bəxtsiz adam bulup kalgallıkıdın boluva tatdi. Şu bəxtsizliki üçün yürek bağrı par par bulup ketivat kaçkıla, kişilerinin özüge eni şundak nefret bilen rayimsiz muameli kılıvat kallıkını bilip, yarlangan, ağırık azabıdın kanşıp ketivatkan bir iştini bir top it talap öltürvetkenge okşaş, ulanın mı özünü harap kılıvetmekçi buluşu vatkınını sezip durattı. Ulanın şuhul muamililerden kutuluşunun birden bir yolu, carahatını yoşuruş deyip bilip, bunu iki gün sınap bakan idi, lekin ahırda bir özü şunç köp ademgi tenkil elmeydi kallıkını yiz kılıp kaldı. Bu azapla işçi de, tikendek yalğız kalgını onu bağan seri ümitsizlik içige patırva tattı. Bütün Peterburg'da derdini töküp bereleydigan bir mi adam tepilmaydı. Özüge ali emeldar, meşhur ammavi erbabi emes, azap içide kılıvatkan odetki adam katarda istaşlık kılıdigan, iç ağırtıdigan mı adam yok idi. Ondak ademlerini o hiç kandak yerden tapalmaydı. Karenin dadısını ukmaydı. Apsidin 10 yaşı da kilip, aksi ikisi yetimçilikti çoğun bolgan. Ata anısidin hiç kancı mal mülük kalmagan. İkisini öz vaktada padişanın yakın adamı bolgan. Uğurdu da emel tutkan bir tağısı bekip çoğun kılgan idi. Karenin otur mektep bilen daşöğünü ela pütküzgen. Daşöğünü tamamlıgan dinki yılla tağısının yardımı bilen yakşı bir hizmetki erişken. Şunun dın başlap nam atak ve şöhretki berilip ketken idi. Onun otur mektepti mu, daşöğüdü mu bir mi sırdaş ağinisi yok idi. Mensep tutkan dinki yımı ağini tutmagan idi. En yakın adımı pekat birli aksi idi. Lekin aksi taşkı işlam ministerliği de işligeşke daim çetellerde yüretti. Karenin toy kılıp uzak ötmey, o mu çetelde ölüp getti. Karenin bir ülkede ülke başlıkı bulup turuvatkan çağlarda, şu yerlik bir puldar Esilzadı hanım, Anna'nın hammisi, özünün bu ciyen kızını yaşkı çoğurak, ama ülke başlıklığa yaş gelip kalgan bu ademgi tanıştırıp koydu. Bu iş Karenin'i tolumu arsaldı kılıp koydu. Hem de o bir bolsa bu kız bilen toy kılışı, bir bolsa o yerden keçiş

0: Корнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайт экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kin özəmgimi, sizgimi tinçlik olmaydı. Bizgə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kin mənə bundaq gəplərni qılğıcı bolmaq. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı?
1: İkimizdən dost olub ötüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuz mu? Yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birli nərsəyə. Bunundan kin ümid bilən yaşayman mı? Yoki həsrət çəkib mi? Degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eger her ikisi bombaydı odasınız, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eger sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizgi ikinci körünmeyli koyayım ben.
0: Ben sizinle hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, Anglavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütübxanası proqramısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Bolovatqını Tolstoy'nun dünyağı məşhur romanı Anna Karenina. Karenin Graf Lidiya xanımını unutup qalğını bilən Граф ханым уны унтымаган иди. Әни шундак үмитсүзлек ичиде жүрүп, гаңгырап келип аткан азаплык күнләрнең бирендә у ханым уны көргеле келип калды. Ва өзенең келгәнлегидән хәбәрме бәгүзмәй, удул уның китапханасына кирип калды. У киргәндә Каренин бурынкы дәкла ике колы белән бешене чаңгаллап ултыратты. İcazetsizlik kirip geldim, dedi o, iştik minip kirgeç kimi sel hasırap durup Fransuzca. Men, hem mi gepni anladım, Alexey Aleksandrovich, kadirligim, dedi o, işki kolu bilen onun kollarını çın sıkıp ve çıraylık humar közlerini közlerge tikip durup. Karenin kapakları türük peti ornadın turdi. Ve kollarını onun kollarından acır devilip, onun oranını koyup verdi.
3: Merhamet, oturun Graf hanım. Mücazim yok. Mihman kubul kumayvat attım, Graf hanım.
2: Gep kılıvatkanda onun levleri titrep getti.
3: Kadirligim,
2: dedi Graf Lidiya hanım, közlerini onun közlerden almay turup, Байқы гепіні тәкрарлап. Бірділла оның қашлары көтірліп, пешанысы дә үш бұлын шәкілініп, сәт вә татыранғы чырайы текімі сәтлішіп кәтті. Әмма Каренин бұны мән үшін көңілі бұзылып, еғлі ветішкі аз қелуатыды деп ойлап, қаттық тәсірлініп, оның семіз қолларыны қоллар үстігі еліп, сөйіп қойды.
3: Қадірлігім!
2: Dedi Graf Lidiya hanım hayajandan tutulup raq gep qılıp.
3: Bunca laddet elem çekip ketmen. Sizning tatıwatqan azabınız boş azap emas. Şundaqtımı köngliñizni azadirek tutun. Men tügeçtim. Veyran boldum. Xaqlarning yuzigi qarğudak ahvalim qanmadi.
2: Karenin onun kolunu koyuverdi. Әмма көздеріне яш лығырлап тұрған көздердің үзмеді.
3: Менің әхвалым толымы яман. Еч қандақ ядын өзімге ярдам тапамыдым. Өзімді мәхәм.
2: Сіз өзіңізге чоқым ярдам тапа алайсыз. Бұ ярдам сізге мәндім болмайды. Gerçi menin sizge bolgan dostluğumnyň çoňkurlygyna işensiňizmi?
3: Dedi u ulu kiçiktenip goýup. Bizni kollaýdygyny muhabbet. Tangry bizge ata kygan muhabbet. Tangrynyň bendisini kollamaky, onuňa ýardam bermeki asanly iş.
2: Dedi u ýene Kariniňe tanyşlyk bolgan gözlerden ot çaknatyp durup.
3: Tangry sizniňle kollaýdy. Sizge yardam berdi.
0: Sizge azadı nime kerek?
4: Aşnyňyzdyň sizge yazgan hatlary kerek.
0: O hatlar bu ýerde emas.
4: Men sizge oýnuşyňyzdy öýge çakyrtyp kelişiňizge bolmaýdyganlygy togrulyk gep kygan.
0: Onuň bilen körüşüp zörür bolup kalgan. Çünki
4: men oýal kişiniň nime zörüriýetden oýnuşy bilen körüşüdiganlygyny sürüşdirmekçi emas.
0: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni buni ajab bilmabdikanman.
4: Har kishi o'zining xotiniga erkinlik bilan himmatni, yuz obro'yini saqlash sharti bilan beradi. Shundaqkan, buni shafqatsizlik deb atashga bo'lamda?
0: Bilsangiz, bu shafqatsizlikdimi yomon ish, bu degancha razillik.
4: Yo'q. Agar siz bu so'zni ishlatishni yaxshi ko'rsangiz, amisi sizga shuni deb qo'yay. Erning nenini yeb turib, Ер билан балысыны ташлап кетмекчи болган адамны резилдиси болуду.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysıla. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyiptinle stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir ağızını ağladım.
3: Qaytı qayratki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Cumhuriyetin qat götürüş için okuymen.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
4: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solayli. Vatan eng ehtiyojli joyga boraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
3: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
5: Siz aldığınız kılımını alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıxırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Əmgekçilə yeni davarının güzel sayıpsını açdı.
6: Burma mıxtın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı əmmisi kalbimdeki sənə buyumları.
2: Dövlətnin mühim koralları Cungo yasımıcılıqının tövrükidir.
6: Netçi milyon qetimlik təcrübə arqılıq texnik tosalğısının qutulub, təşəbbüskarlıq hüququnu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğqır yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
2: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
7: Anağınızga önceden numar içip bir işke vaktiniz çıkar mı?
8: Ben çıkılıştım. Kayıtkanı kim kıtıra ya?
2: Atanım bilen bir koroda oturumuz. Ama vaktimiz odulkenmeydi.
7: Vey ana, avazınız bitip kaptı o.
9: Zülkan da kağılı hılı oldu. Ben sıra yapkan mısın da sizdiğimi geydim.
10: Atanım bilen bir şehirde oturumuz. Ama künlep künlep vaktimiz odulkenmeydi.
2: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
11: Apa, siz sulu oynayan vaxtında mən sürəkkə əp qoyayım.
2: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gelsin.
12: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
2: Ata-anamızda siyğınışqa vaxtımız udul gelsin.
10: Dada, ana, biz kəldok.
11: Buva, muma.
13: Mən onun bilen uçuruşup kaldım. Benim payda buluşum onun da bazı özgürlüklerini barlıqı keltirdi. Benim sayıdak əgiş için bilen o başkalar bile uçuruşunu xalımaydıgan hatta özüge yüzlenemeydıgan bop kaldı. Bir günü o menden ayrılıp hemen kaytadan başlaşını karar kaldı.
14: Üçüncü numarlıq bemar.
15: Doktor, men xamışlıq kesilik griptar boğa oxşayman. Qandaq davalansam bula?
13: Ciddiyleşmem. Hazır doğru bilen davalaş xeylili bir xətər. Önümü işençilik. Onunun başqa psixikalıq davalısaq mı?
15: Aktif yüzünü men. Özümünü özgərdim men. Azıraqlı özgürüş mü? Meni ümitke teximi yıqıllaşdırdı.
16: Psixika sağlamlıqa köngül böləydi.
2: Sağlamlıq bastıqınımızda.
6: Talondaki işkili kodunu sahili sekla, yemeklilerinin işlep çıkırılığan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam sitval alayımız.
14: Korumuğa tuz şekerini azdıraq salaydı.
3: obdan tanlasaq, sağlam ozuqnı alaymız.
2: Sağlamlıq ayıqımızda.
4: Tamaqdan keyin piyadımınış, uzun ömür körişke paydılıq.
6: Velisipit bilen işqi berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluşdı mı qorxmaymız?
2: Sağlamlıq qolumuzda.
6: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydınını alaymız.
2: Denizlərini içib, hava almaşdırıb tursaq, öyünün havası saplaşıb, mikropla yoxaydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizda.
6: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik kıpırkengen məlimizdən moiddi barğansır yaxşı bulmaqda.
2: Sağlam cungu birlikdə açırışımızı muhtaj.
17: Kiçikinə ot yalqını, barmıqımızın uçunu illət alaydı. Lavuldab köyüvatkan Gülxan bütün bedenin harğılıkını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ömüdü.

Radyonuq dostlar, programımıza qaytıp geldik. Adet kişiler, xoşallıq degen neme degen abstrakt temalar toğrusida paranglaşıp oltırmasızkı mümkin. Amma xoşallıqtın ibaret bu xil tuyğu hämmeylende ba. Könülsizliknin küçidin qalam tävirtidigan edeple şu turmuştaki kiçikken xoşallıqtın mı zoq şoq bilen tasvirlep maqale yazıp ketişi mümkin. Albatta, kunlik turmushdagi har bir ish-harakat odamning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Ba'zi shaylar odamning ko'nglini yayratsa, ba'zi narsalar odamning ko'nglini g'ash qiladi. Buning qarabla shaylarni xushallik bag'ishlaydigan, qayg'u olib keladigan degandek turlarga bo'lishning hech qanday zarurati yo'q. Zansasimiz har qanday shaydan xushallikning xurushlariga ega bo'la olasiz. Кеп сіздің шу шайгі болған қаршыңыз вә шу шайгі болған позицияңызды. Балалық шағылыңызды ойнаған ойыншықның сап-мысақ тұрғалықыны көйгініңізді, бәлкім елланың бәк тез өтіп кеткерлікіні ойлап, азаплынышыңыз мүмкін. Әмі өзіңіздің кішкіңізді, найт сыпты ішқылдығалықыңызды ойлап, құшал болышыңыз мүмкін. Dost tutuşku mayır buluş, nakşı eğitiş, başkışı tepekkür kılış, yumurustik buluş, balılığa ciziyat. Bazı adetlerini bozuş katarlıklarının hemisi, huşallıkının menbesi. Siz turmuşumda kılıç şat kuramlık yok diyen tuygudu bak bakkan mı? Bunda çağda unutup kalman ki, huşallık kalıp ketinizde bayıkışınızı kütüp yatıdı. Şuna hemimiz huşallıkını bayıkaydı. Onu Hazırkı demlerimizge hemra kılaylı. Bunda olsa nadir köylerimiz devamlıq silah üçün yanraydı.

Radyoluğuş dostlar, programımızı davamlaştırıvatımız. Çoğun adam demek, izcil tırışıp durduğun küçük balıdır. Dost demek, iş bağırınızda toluk bilip durup mu, yanılı sizini yakış gördüğün adam. Muvaffakiyet demek, ornudun turuş. Yıkılıp geçiştin, bir ketim köp boğan nersidir. Koruk demek, əslide külkü orn ağancay. Hamhiyal demek, bir kazan suğuk sudur. Eğer onu kaynatmakçı bolsanız, onu ot kalıp istişiniz gerek. Nadan demek, siz okşaş işine tekrarlığa vaktinizde, okşumağın neticini ümit kılıdığan adam. Bilim demek, bir bilim kumar, yensiri toymağın dek es kıldığan tamak. Yol bilmeslik, en deslepte tonumaslık, en ahırda etrap kınmaslıktır. İşenç demek, ukuşmaslık yokluğuna emez, belki karıştırapke ukuşmaslıkını kandak kılıp inik düşendiriş için berilgen pırsat. Vedi demek, bir kıl daim digidek igiz tağ ve bipayan denizde hıcılık tıkoyduğun eğir derecedeki mesuliyet demek. Demek, bizden hayatımızda her bir şeyi, her bir tuygu, her bir devrinin özgüçlük mänası var. Biz her bir ceryanını öz mänası bilen doğru tonyalı sakla en güzel neticelerini kütüb alalayımız. En güzel netice sizden bolsun. En güzel köylerimiz yanılı sizden.

Radio anlıqçılar, programımız qaytıp geldik. Muallim Ali Mektep kirgen okuqçılığa muhabbetleşmeslik doğrusu da terbiye kıptı. Ali Mektep okuqçıları muhabbetleşmeslik gerek. Çünkü muhabbetleşken de köp pul hajleşki doğru kilidu. Neticede ailenin jüki eğirlap getirdi. Yine dep duruşuğa bir kız okuqçı qudıraptı. Ne edikini muhabbetleşken de bir ailenin jüki eğirliğen bilen yeni bir ailenin jüki yenikleydi. Ali Mektep tükşü kızı karlık hem muhabbetlik durmuş bizge hemra boğan şu şiirin tatlık eslimelegi tolgan şundak bir güzel devir hemimizden hayatı da boğan dep oylayma. Ali Mektep tükü muhabbetlik durmuşumuz ne hayatımızdan ahırgıca unutup kalanmaydı kemiz. Ne için? Çünkü o yaşlıktan en güzel bir peydi. Biz şu yaşlıkımızda Ali Mektep'teki dersi eriş kızgırlıkıdan başka muhabbet üstüdümü köp toktalgan. Elbette muhabbet bağıtısıdımı seylikip bakkan. Şahsen mənmə həmşündak. Tuyuksuzla şu Ali Mektep hayatım isim köp kaldı. Ondak olsa radyonu uçtosla şu muhabbetli küylerimiz bizgi şu çağdaki muhabbetlik demlerimizini esletküsü. Kene ondak olsa birlikte huzurlanaylı.

Sevgili radyo dinleyiciler, Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kıymetli dinleyicileri mənim müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı mən. Bırak ertedeki programımız teximin nadir. Anlaşını herkes unutup kalmağaysıyla. Eğer programlarımızı vaxtıda anlayamay kalan bolsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vaqtta kalıgancı anlasanla buludur. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Türdi. Mikrofon aldı da silahın dostunla Abdursul Abdurrahim.

0: Hürmetlik radyo alıcıla, bugün 2026 yılı 8. ayının 16. günü, Yekşembe. Hem de memleket haberleri ve Halkıra Haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo alıcıla, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. İzleniş yorunluğunda başucu Xi Jinping'nin apetten müdafiyeleniş, apetten zeynini azaytış, apetten kutkuzuş iktidarını östürüş gerek mazuluk muhim makalesi ilan kılındı. Yunan'ın Şişuan Benna, Xeylongjiang'nın xeyhi, ögünüş, tekşürüş, tüzdişini bir gavdilaştırıp ilgiri sürüp, ögünüş ünümünü xalık turmuşağı nefiyat gözüş, tərəqiyatkı yardan veriş, çigra rayonunu güllendirip, xalıkını beytişinin əmili ünümüge aylandırdı. Aldıngı 7 ayda memleket boyunca tümür yollarda 2 milyar 800 milyon adam qetim yolucu toşulup, tarihtiki oxşaş məzgildeki yeni səviyyə yaratıldı. 2026 yıllık memleketlik ekologiya günü asasi meydan faaliyeti Ichki Mongolunun Xolumbir şəhərdə ötküzüldü. Yaponiya şərtsiz təslim bolğanlıqının 81 yıllık ipaytıda cayla xatirləş faaliyetlerini ötküzüb, tarixini əsli çın saxlab inqilabi qurbanlarını yad etdi. Yaponiya amısı yığılış ötküzüb, Yaponiya hükümetini tacavuzcılık uruşi cinayeti üstüde oylanışı dəvət qıldı. Xalqaradaki ərbabla Yaponiyanın tarixini burumulaş, qayda hərbiyləşdürüşünü tezletiş qatarlıq xətərlik hərkətini tənqil qıldı. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə deyə xətanla xəbərlərimizin

Radio anguchi dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik merkezi komiteti siyasi bürosunun 38. kitimlik kolektif ügünüşü riyasetçilik kılgandı sözlügen, devletimiz kapitalinin sağlam terakiyatını kanun boyunca kılıplaştırıp ve yetekləp, kapitalının mühim işlepçikiriş zörür amillik aktif rolunu cari kıldırış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Kapital, sosyalistik bazar iyiliğinin mühim işlep çıkarış zörür amili. Sosyalistik bazar iyiliği şaraiti da kapitalın terakkiyatını kalıplaştırış ve yetekleş hem zor iktisadi mesele, hem zor siyasi mesele, hem zor emniyet meselesi, hem zor nezriye meselesi bulup, sosyalistik asasi iktisadi tüzümde çıntırışkı münasebetlik. Islahat içi vichitin ibaret tüp devlet siyasetik münasebetlik. Yukur süpetlik terakki kılıç ve ortak biyişk münasebetlik. Devlet hevpsizliki ve cemiyet mukumluğu münasebetlik. Yeni devir şaraiti de devletimizdeki türlü kapitalga hem de onun roluğu bulgan tonuşunu çonkurlaştırıp, kapitalının sağlam terakkiyatını kalıplaştırıp ve yitekleb, onun mühim işlep çıkarış zörür amililik aktif rolünü cari kıldırış şart. Partiyanın 100 yıllık küreş musabisi de biz Markizm'nin asasi kaydıları da çıntırıp, devletimizin ekvali ve okşaş bolmağın mezgildeki asaslık vazifelerini çıkış kılıp, kapitalı bolgan tonuşumuzunu üzlüksüz çonkurlaştırıp, kapitalının sağlam terakkiyatını kalıplaştırdığan ve itekleydiğan fangcin siyasetle üstü de üzlüksüz izlendik. Partiye 11. Növetlik Merkezi Komiteti 3. Umumi yığınıda ıslahat içi bitişini yolu koyuş karar kılıngan dinkin, biz mülükçilik meselesindeki enevi karışının asartını buzuplaşlap, mühim işlep çıkırış zörür amılı bolgan kapital, bazarının baylık taksimleştiki korali. İqtisadni terakki kıldırış usulü ve vasitisi. Sosyalistik devletlermo türlü kapitaldan paydalanıp, iqtisadi, ijtimai terakkiyatqa türtkü bolsa boludu dep qarap, umumi mülükçilikni asasi gavda kılış, köp xil mülükçilikdeki iyilikni teng ravajlandırış, emgikige qarap taksim kılışni asasi gavda kılış. Köp xil taksimat usulü teng mevcut bulup duruş, sosyalistik bazar iyiliği tüzülmesi katarlık sosyalistik asasi iktisadi tüzümünü tedirci ornattık. Umumi mülükçilik iyiliğini kılç tevrenmeyi müstehkemleş ve ravajlandırış. Umumi mülükçilikten başka iyiliğinin terakkiyatına kılç tevrenmeyi ilham ve medet veriş. Yetekçilik kılıçını oturup koyduk hem de onun da çıntırdık. Partiye 18. kurultaydın bu yan biz sosyalistik asasi iktisadi tüzümde çıntırdık ve onu mükemmelleştirdik. Hem de işki kılç tevrenmezlikini yeni devirde cungoçe sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırışının asasi tedbirini kırgızıp, partiye ve devletinin bir türlük mühim siyaset fangcini süptü de yenimi ilgirleyen halde bekittik. Biz ıslahatını umumüzlük çonkurlaştırıp, bazarını baylık taksimleşte el kılgış rol oynaydıgan kılış. Hükümetinin rolünü tekimi yakşı cari kıldırışını tekitlep, türlük kapitalının terakkiyatıga tekimi paydalık bazar muhiti ve kanunçillik muhiti yaratıp bəduk. Biz monopoluk karıştırışını küçeytip, kapitalının tertipsiz kengişinin aldını ilip, xavp xatarının önümlük aldını ilip, bazar rıqabıtının adılıkını qovduduk. Biz pul muamile xavp xatarının küçep aldını ilip ve onu küçep tügütüp, iqtisadının emelilikten ayrılıp, mevhumluk yüzünüş xayişini tügütüp, naçar mülük xavp xatarı, köp xavp xatarı qatarlıklarını noktuluk hel kıldık. Biz sırtkı içi vitişini sicil kengaytip, işki çoğun ayrılışını asası gavdı kılgan. İşki taşkı koş ayrılış birbirini ilgiri sürdüğen, yeni terakkiyat endisini küçep berpa kıldık. Tekimi yukarı seviyelik uçuk iktisat yeni tüzülmesini berpa kıldık. Kapitalının karakteri bulgan çençimiz tedirici çonkurlaştı. Kapitalının rolu bulgan tonuşumuz tekimi etraplık buluşku başıldı. Kapitalının kanuniyetini ilgilişimiz tekimi çonkurlaştı. Kapital herkitini idare kılış iktidarımız üzlüksüz östü. Devletimizde ıslahat içi bitiş yolu koyulgan 40 netçildin bu yan, kapital, yer, emge küçü, teknika, sallık, malumat katarlık, işlep çıkırış, zörür amilleri bilen birge,
sosyalistik bazar igilikinin güllep ravajınışıgı tökp koştu. Şuna türlü kapitalının aktif rolünü toluk muayeleştiriş yet. Hazırkı baskuşta dövletimizde dövlet kapitali, kolektif kapital, pıhravi kapital, çetel kapitali, arlaşma kapital katarlık türlük şekildeki kapitalla mevcut hem de kölümü körnerlik işiş, asası gövdüsü tekimi köp kılışış, yürüyüş sürüti tezleşiş, halkıra kapital köplep kırış katarlık roşen alahidlikle namayan bulmakta. Partiyanın rehberliki de ve devletimizin sosyalizm tüzümü de çıntırıp, doğru siyasi yolunu işlemekken ilgilep, mesele yolunu işi, sistemi tepekkürde çıntırıp, mevkiyeni hazır koyup, kelgüsünü nezerde tutup, ravallaştırış bilen tosuşunu birleştiriş, türge ayırıp tedbir kolunu işte çıntırıp, terakiyat bilen hevpsizlikini, ünüm bilen adıllıkını, hayati küş bilen tertipini, memleket içi bilen halkaranı bir tutaş nezerge ilip, umumi mülükçülükte bolmagan kapitalını öz çigalgan, türlük kapitallarının hayati küçünü kozgutuşka ehmiyet berip, ulanın pen teknika terakiyatını ilgiri sürüş, bazar iyilikini güllendiriş, halk turmuşu kolaylık yaratış, halkara rekabet katnıştiki aktif rolünü cari kıldırıp, ulanı baştan ahırı halk ve devlet menfaatine boysunup ve mulazimet kılıp, sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş, Cumhur Milletinin uluğ gülünün içine emelge aşırışka küş koşuduğun kılış yet. Yeni devir şaraiti da kapitalga dair nezriye tetkikatını küçe etiş gerek. Sosyalizm tüzümün şaraiti da kapitalının sağlam terakiyatını kanda kalıplaştırış ve yitekleş, yeni devirde markizmlik siyasi iktisat şunaslıkta cezmen tetkik kılıp el kılış tegişlik, zor nezriye ve emliyet meselesi. Yeni Congo kurulgandım boyanki, bolup mu ıslahat içi vitiştim boyanki kapitalgı muamalı kılış ve onu bir taraf kılış cehetti ki, icabi, selbi tecrübelerini çonkur yeküllep, sosyalistik bazar ilgiliki şaraitideki kapitalgı dair nezriye tetkikatını çonkurlaştırıp, İlmi nezriye arkalık emniyetki yetekçilik kılıp, türlük kapitallarının yakış terakki kılışı, ten terakki kılışını ilgiri sürüp, ulanın işlep çıkış güçlerini ravajlandırış, icdimai baylık yaratış, halkının bekh saadetini aşırıştaki rolünü cari kıldırış gerek. Devletimiz cemiyetinin mevcut bulup duruvatkan türlük kapitalla ve ulanın rolünü tarık, terakkiyat, diyalektik noktasının tonuş ve ilgileş gerek. Sosyalistik bazar ilgiliki tüzülmesi de kapital türlük işlep çıkırış zörür amillerini toplaş, taksimleşki türütkü boludugan muyum vasıta. İzdimai işlep çıkırış güçlerinin terakiyatını ilgiri sürdugan muyum güç. Şuna kapitalının izdimai işlep çıkırış güçlerinin terakiyatını ilgiri sürüştiki aktif rolünü cari kıldırış lazım. Özün övüde de şunu mu tonup hiç şart ki, kapital payda koğuluş maiti giyge. Kapitalını kılıplaştırmağın ve onunla çek koymağın da, iktisadi, icdimai terakiyatka mölçerlügüsüz hayıp hatar ilip geliydi. Biz mevkani yeni terakiyat baskıçıgı koyup, yeni terakiyat ideyasını ızçıllaştırıp, yeni terakiyat endiyesini berpa kılıp, yukarı süpetlik terakiyat kütürütkü bulup, oxşaş bolmagan şekildeki kapital otursudaki münasibetini doğru bir taraf kılıp, karakterini pariklendirip, oranını aydınlaştırıp, türlük kapitallarının sağlam terakiyatını kalıplaştırışımız ve yetekleşimiz gerek. Kapital ve menfaat taksimati meselesini doğru bir taraf kılış gerek. Devletimizin sosyalistik devletlik karakteri bizden cezmen emgikiki karab taksim kılışını asası gevde kılış. Köp kıl taksimat usulü ten mevcut bulup duruştu çıntırıp, icdimai taksimatta halkını hemmedin ehla bilişini gevdelendirişimizini belgileyen. İktisadi terakiyatının umumi menfaatdarlığı ve destlepki taksimatının adıllıkı ehmiyet berip,
hamda kapitalning ijtimoiy taqsimotga qatnashish orqali ko'payishi va taraqqiy qilishiga kafolatlik qilishga ahamiyat berib, amgiki qarab taqsim qilishning asosiy gavdalik o'rnini qo'g'dashga texima ahamiyat berib, taraqqiyotda xalqni ko'zlash, taraqqiyotda xalq toyinish, taraqqiyot natijalaridan xalqni o'rtaq bahrlandirishni ching turib, butkul xalq o'rtaq beyish yo'lda qat'iy tavranmay minish lozim. Kapital bozori islohotini cho'nqurlashtirish kerak. Davlatimizning kapital bozori ul tuzumini davomli mukammallashtirib, kapital bozorining iqtidorini tegimi obdan joriy qildirib, turli kapitallarning taraqqiyoti uchun tegimi zo'r bo'shliq hozirlash kerak. Mulk huquqini qo'g'dash tuzumini takomillashtirib, adil raqobatlash siyosatini yo'lga qo'yishni cho'nqur olg'a siljitib, raqobat adilligini tekshirish tuzumini umumizlik amaliylashtirib, turli bozor to'siqlarini tugitib, turli kapitallarni barobar fursatga ega bo'ladigan, adil kiradigan, tartibli raqobatlashadigan qilish lozim. Ochiq iqtisod tuzilmasini mukammallashtirib, sirtqi ichivich saviyasini uzluksiz o'stirib, selinmini qulaylashtirishni ilgari surib, a'lo sifatli bozor muhiti orqali texnik ko'p xalqaro kapitalni davlatimizga mablag' silib, kasblarni gullandirishga jalb qilish kerak. Davlatimiz kapitali va korxonalarning dunyoga yuzlanishiga madad va ilhom berish lozim. Kapitalning taraqqiyotini qilablashtirish va yetaklash kerak. Qizil yashil chiroq ta'sis qilib, kapitalning taraqqiyotiga doir qonun tuzumlarini takomillashtirib, ramkisi bejirim, logikisi iniq, tuzumi mukammal bo'lgan qoida tizimini shakllantirish kerak. Mulk huquqini qo'g'dash, to'xtamni qo'g'dash, bozorni birlikka keltirish, barobar almashtirish, adil raqobatlashish, unumli nazorat qilish boshqurishni yo'lnish qilib, saqlanayotgan gavdalik masalalarni ko'zda tutib, aloqador qonun nizomlarini chiqarish, tuzitish, bekor qilish, izohlash xizmatini yaxshi ishlash kerak. Kapital bozorga kirish o'tkulini ching egilab, bozor ijozati tuzumini mukammallashtirib, bozor ijozati tizimligining ilmiyligi va dalligini oshirish kerak. Kapital harakatiga doir tuzum qoidini mukammallashtirish lozim. Monopollikka va noto'g'ri raqobatga qarshi turish ustidagi nazorat qilish, boshqarish, qonun ijro qilishni kuchaytirib, bozordagi yetakchilik o'rindan qalaymiqan foydalanishga o'xshash monopol qilish va noto'g'ri raqobatlash qilmishlarga qonun bo'yicha zarba berish kerak. Madaniy, sog'lom olg'i bezishqa, yaxshilikka undaydigan samimiyat madaniyatini yetildirib, kapital asosiy gavdalarini sotsialistik yadroli qimmat qarishini amaliyot ko'rsatib, inovatga, axloqqa, ijtimoiy mas'uliyatga ahamiyat berib, to'g'ri yo'lda minish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Kapitalni idora qilish unumini umumizlik o'stirish kerak. Tajribalarni yakunlab, qonuniyatni egallab, yangilik yaratish ustida izlanib, kapitalni idora qilishning qaratmaligi, ilmiyligi, unumdorligini oshirib, ishdan avval yetaklash, ish davomida oldini olish, ishdan keyin nazorat qilish, boshqarish o'zaro jipslashtirilgan butun zanjirlik kapital idora qilish tizimini takomillashtirish kerak. Nazorat qilish, boshqarish tuzilma mexanizmi islohotini cho'nqurlashtirib, qonun bo'yicha nazorat qilish boshqarish, adil nazorat qilish boshqarish, manbadan nazorat qilish boshqarish, dal joyida nazorat qilish boshqarish, ilmiy nazorat qilish boshqarishni ching turib, nazorat qilish boshqarish mas'uliyatini umumizlik amaliylashtirib, nazorat qilish boshqarish usulida yangilik yaratib, nazorat qilish boshqarishdagi kamtiklikni to'liqlab, kapitalni nazorat qilish boshqarish iqtidori va nazorat qilish boshqarish tizimining zamonaviylashish saviyasini o'stirish lozim. Qonun nizomlarida aniq belgilanmaganlarda kim tekshirib tasdiqlasa, shu nazorat qilish boshqarish. Kim asoslik boshqursa, shu nazorat qilish boshqarish prinsipi bo'yicha nazorat qilish boshqarish mas'uliyatini amaliylashtirish kerak. Tavallik bo'yicha nazorat qilish boshqarishni kuchaytirish kerak.
Cayla təvəllik boyca nazarət qiliş başquruş məsuliyyətini umumüzlük əməlliləşdirib. Nazarət qiliş başquruşunun əməlliləşi gə həqiqi kapalət qilişi lazım. Sahə idarə qiliş və hər tərəbləmə idarə qiliş boyca iş təqsim qilivilib, həmkarlışış mexanizmini mükəmməlləşdirib. Sahəni nazarət qiliş başquruş bilən pul muamilini nazarət qiliş başquruş, taşqi məbləğini nazarət qiliş başquruş, rəqabətni nazarət qiliş başquruş, bixətərlikni nazarət qiliş başquruş qatarlıq, hər tərəbləmə nazarət qiliş başquruşunun maslışı, həm türütkü buluşunu küçəyitiş gərək. Sistemi xarakterlik xəvb xətər ilib giliş ehtimalı bolğan noxtuluq sahə və noxtuluq obyektlərini dəlcaydı igiləb, idarə qilişdiki aldın körərlik və səzgürlükni küçəyitib, xəvb xətərini bayqıqan haman baldur bir tərəb qiliş, baldur tügütüş lazım. Kapital sahəsidiki çirikliki qarışdırışını küçəyitib, çirikliki qarışdırış yuqır besim haltını saxlab, hukuk tayınıp kapital paydısını qoğuluş kılmışı qatdi zərbi berib, kapitalının tertipsiz kengişi, supa monopolluq qatarıqlarının arqısıdiki çirikliki kılmışlarını küçəb təkşürüb, bir tərəb qılış gerek. Kapitalının sağlam tərəqiyatını qilıplaşdırış və yetəkləş, partiyanın iqtisadi xizmətki rəhbərli qilişidiki mühim məzmun. Hər dərcilik partiya komitetləri, ideya və hərkətini partiya mərkəzi komitetinin tədbiri uğurlaşdırılması asasıdır birlik gəltürüb, asasi gəvdilik məsuliyyətini həqiqi zimmisiga ilib, kapitalını idarə qilish qabiliyyətini östürüb, siyasət təşviqatı və közlümə yetəkçilikini küçəyitib, sistemi xarakterlik xəvb xətər yüz birişinin qətti aldın elişi lazım. Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ili 9-cu ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet İslahatını Ümumüzlük Çoğunqırlaşdırış Komitetinin 15-ci qitimliq yığındı qılğan Türlük ıslahatlarını yeni tərəqiyat əndisi şəkilləndirişkə türütkü buluşunu nişallab küçəydiğən qılış gərək namlıq sözünün mühim noxtısını anlatımız.

diqqətni noqtuluq məsələlərə mərkəzləşdirib, islahat tədbirlərinin sistemilik, toplaşqan, maz yuqarı ünümlük bolışını küçəyitib, latqılarını tazlab, tosuqlarını ravallaşdırıb, umumi ünümünü qozğutış kerek. Yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qilishni dövlətinin rayonla mas tərəqiyyat strategiyasını yolu qoyuş, ərkin soda sınaq rayonu quruş qatarlıqla bilən cepsilaşdırıb, şaraiti bar rayonlarda yeni tərəqiyyat əndisini şəkilləndiriş üstüdə başlamçılıq bilən izdinib, islahat içivitişinin yeni igizlikini bərpa qilish kerek. Islahatqa dair aldın körərlikki ige tədqiqatını küçəyitib, ziddiyatının hərkət qanuniyetini igiləb, toğırlarını saxlap yanılıq yaratıb, yolu içib yanılıq yaratıb, mıqımsızlıq, iniqsızlıq amillərgi texımı aktib, önümlük taqabıl durub, kürəş qilish qabiliyetini aşırıb, siyaset boşluğunu kinayitib, tüzümünün callıqlıqını aşırış gerek. Hürmetlik radyo anıbıcılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başvurucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 38. kitimlik kolektif ügünüş giriyasetçilik kılganı sözlügen, devletimiz kapitalının sağlam terakiyatını kanun boyunca kılıplaştırıp ve yitehlep, kapitalının mühim işlepçikiriş zörür amillik aktif rolünü cari kıldırış gerek namlık sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 9. ayının 1. günü Merkezi Komitet İslahatını Umumüzlük Çoğunkırlaştırış Komitetinin 15. kitimlik yığınında kılgan türlük islahatlarını yeni terakiyat endisi şekillendirişken türüpkü buluşunu nişallap küçeydiğen kılış gerek namlık sözünün mühim noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danihnola, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidaq yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sherin yo'l to'xti. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin. Bəlkəm yadınızda bəs gərək, biz tünügün radio jurnal proqramımızda Mahirə Obulqasımın Qalrançı Yuxarı Gün namlıq povestinin aldın qısımını anlatqandıq. Zulpiyanın kesili axırı iniqlandı. Amma doktor onun uzun yaşayamaydıqalıqını. Obrası yaqıqan taqdırdımı, aran bir yılı yaşayalaydıqalıqını itqanda, Subat çəksiz püşayman qaldı. O, bu riyallıqını qatdi qabul qilmadi. U Zulfiya bilan birga o'tkazgan kunlarni ko'z oldiga keltirdi. Ishkaylan ayni yillari yezdiki boshlang'ich maktabda o'qituvchilik qilish jarayonida tanishib qolgan edi. Undaqda ularning orasida yana qandoq muhabbatli hikoyalar yuz bergandi. Ular qandoq bo'lib bugungidek holga tushib qoldi. Bula qızıqsınız, deqtiniz davamlıq bugünkü radio jurnal programımız qorlaşdırılğan Mahira Obulqasımın Halrağın Çuxarı Gül namlıq postunun davamı da bolsun.

yerim keçi bolğan bolsamı, şehir uyğaq idi. San sanaqsız çıraqla çaqnap duratdı. O, birdem qarap durup, deresini yepip, qaytıp gelip, özü yatkan karvatı oltırıp, Sulpiyaya qaradı. Sulpiya, közünü çın jümüp, ləvlerini çın yemirip, bir xıl tınıqtı yatattı. Sulpiya, sen müş uxluğanca mängü uyğunamazsan mı? Mən qoğunuş içi de san qarap oltırıpdı mən. Orınundan turup gete Sulpiya. İşki günün aldı digidek soğuşsan mı? Tırlısan mı? Senden her kez rencemey mən. Kepimini anla otam sen Sulpiya. Muştapnın özde senin sağlam çağlarını. İşki günün aldı digi haltını siyğını vatı mən. Eyni yıllarda işkimiz tonuşkan çağladigi tatlıq keplarını. Hem beni siyğını vatı mən Sulpiya.

subat, binemlikni aylınıp yürüp, höpüde içilgan halren çuhar güllükü kilip kalıdı. Dəl şu çağda, onun yadığa Sulpiyanın, özünün üyünü binemlikni ayıgıdaki halren çuhar güllükte digini kilip kalıdı. Hem de onun bilen körüşüp kaytmakçı boludu. Dəl şu peytte, halren çuhar güllükte çıraylıq güyüne kiyip durgan bir kızga köz çüşüp kalıdı. Bu kız onun gözüge xuddi cüğar güllerden bəsleşip içilgan körken bir tənha gülde körünüp gidiyordu. Kiyin onun dəl Sulpiya ikkəligini bilgindi bulsa, onun yürgü başqıca bir ritimde soğuşka başlaydı. Dəl en şu halren cüğar güllük olanın muhabbeti başlangan cayıbıp kalıdı. Ondaq da kiyin günlerde Ulanın oturusu da yeni kandak muhabbetlik hikayeyle yüz berdiğindu. Buna kızıksanız, bekitiniz devamlı Ätki Radyo Jorunu programımız orlaştırılan Mahira Ubul Kasım'nın Halren Cüğar Gül namlıq postunun devamı da bulsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Əyniki programımız yenisilərdən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Əynikidə qaysı məzmunla ayan buldikin, biləkdə qolaq seypa qaylı. Mikromaşını adam turmuşumuz qundurğun yıngılıqlan elib gelidu. Paşa qanda qılıb adamın qan tomırını şönç toğrı tepib çaqalaydı. Nemiş üçün avtomobillərinin kəyni çırğı adatta qızıl rəngdə boludu. Çaqmaq, oxşaş bir jayğı işki qitim soqulamdı. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan Sayatımızı başlayıqamdıq. İnsanlara nisbatan aytqanda mikro dünyada yanılı nurgun sırlar mövcud. Meyli yer şaridiki hayati küçü en küçlük mikro canlılık su iyi kurtu bolsun. Yaki mikro organizm zauti dap atalgan mikrometr derecelik çoğun üçay tayakçı bakteriyesi bolsun. Hatta çoğun üçay tayakçı bakteriyesi parazitlandıgan nanometr derecelik bakteriya yutkıcı tancı bolsun. Ve sırlık hayatlıqının kilip çıkışını özçüge algan molekula gen kodi DNA bolsun. Kişilerin beledigini yanılına hayta az. Yeri mesirge yakın vaqtın bu yan, kişiler mikro dünyağı kiraladığan bir xil mikro maşin adamını yasap çıkıp, su iyi kurtunun yumuşak kasırgını yepe bilip, çoğun üçay tayakçı bakteriyesinin çoğun minisiği kirip, bakteriya yutkıç tancının piçirlaşlarını anlap, geninin aksılını biriktirişi kumandalı kılıp, öceri bilen maslaşıp, hayatlıqının özgürüşünü tamamlap, insanların ornıda mikro dünyada zade neymişlanın yüzbəgərlikini körüp yakışını arzu qıp geldi. Belkim, yakın gelgüsü de bu arzola əmelge işi mümkün. O bosumu mikro nanometrlik maşini adam bilen. Başkıcı sırlık mikro dünya. Mikro dünya sırlık hem namelum bir cay bulup, adamın işen güs kemmeydiğen nurğun sırlık mənzirle mövcud. Ölçümünün kiçikleşige əgişib, mikro şikallık vaqt boşluk efektimu tədrici gevdelendi. Bu yerde cisimnin sırtkı yüzü bilen həcimnin nisbiti tətür nisbette aşıdı. Bu mikro ölçem dünyasında energiyenin xoraş rolü texnik güçlük bulup, hayatlıq gavdısının metabolizmi tezleşip, hayatlıq dövreliki qısqıraydıqalıqdan derek berdi. Mikro akar cisim muhitinin tüven Reynold sani alaydılgi, yepişkaklıq küçünün üstünlükini ilgiləydiqalıqını işbadılaydı. Enerjisi küçüge salqaraşqı buludu. Cisim, xudu en dan yepişkak həsəl işçigi koyulğan dək buludu. Nanometr ölçümüge yetkende cisim yani texmi küçlük molekula arsidiki özara təsir küşkü uçuraydı. Məsələn, Van der Waal küçü qatarlıqla. Bu vaqtta cisim uçurgan eğirliq küçünün təsirgi səlqaraşqı boludu. Şunun bilen bir vaqtta molekulunun mexanikilik soğulışı texmi roşan boludu. Tertipsiz broğun ərkitimu nisbətən kəskin boludu. Bu xil, qarmaqı intayın nacar göründüğün mikro dünyada türdün aydı köp mikro əxli iqtidar təncələri mövcud bulub, ola qaysar hayatı küçü və qalit iqtidarını namayan qılıdı. Məsələn, su iyi qurtitininin uzunluğu 2 mm-dən kiçik boğan mikro tıplıq umurtqısız hayvan bulub, özgeci fiziologiyelik qurulması və küçlük genini əsligi kəltürüş iqtidarıqa tayınıb, muhit nacarlaşqanda özgeci yoşurun acayip maharetini namayan qılıb, qatlıq ısıq, kurgak, mutlak 0 gradusqa yıkılışıdığan qatlıq soğuk, muz tutuş, deniz yüzdün igiz cayda oksigen yetişmeslik, çonkur deniz yokuru besimi, taşkı alan boşluğudaki yokuru mıhtarlıq radiyasiya qatarlıq nacar muhitlağı bərdaşlıq beri alaydı. Köz bilen tarq etiş təsb olan mikroorganizmla dünyası da, yenə sani kişinin hayran qaldırdığan mikrometr derecelik bir hüceyirlik canlıqla mövcud. Məsələn, iktidai canlıq ösümlüklə, bakteriya, zemburuq, mikoplazma, xlamidiya qatarlıqla. Ula təbiyat dünyasıqı kən tarqalgan bulub, insanların işləb çıxırış, turmuş və yaşçı bilən zeç münasibətlik. Onundan başqa, nukleik kislata molekulası və axsılının qoqdaş qepədən tüzülgən virusla mükəmməl hüceyri şəklini hazırlamaqallıqı, həm də makan igistin ayrılıb qağallıqı üçün metabolizmini müstəqil tamamlayalmaydı. Adətdə cansız tən dəb qaraldı. Amma ula parazit igisini tallab, adsorpisiya həm də tacavuz qılıb kirgəndən kiyin, parazit igisi hüceyrisi təmirligən xam materialdan paydalınıb, öz-özünü köpəytib, köpəytiş iqtidarını tamamlab, kişini hayran qaldırdıqan toplaşış əxli iqtidari və hərkitini namayan qılıdı. Bu ula əməz, mikro dünyanın hərkiti yüksək dərəcədə təşkilləndi. Həmigi məlum ki, hüceyri callıqla tənini təşkil qıladıqan asasi birlik bulub, onun işki qısmı mürəkkəb, aldıraş. Amma təşkilinişi tərtiblik boğan mikro maşını zavutuqı texmi oxşaydı. Hüceyri yadrosi zavutunun kontrol mərkizi bulub, enzimnin katalizlaş rolu astıda tərkibidiki uçur kodu boğan DNA bu yerde nuskulaşını tamamlaydı. Hem de mRNA'yı küçürüldü. Kesip ulaş ve tüzleştiriştin ötken mRNA stoplazmağı kırıp, aksıl biriktiriş sihi ribozoma işçe de analiz kılıdı. Hem de nurgun yekke amino kislatalarını kuraştırıp, aksıl uzun zenciri asılı kılıdı. Bu aksıllar yine uğrap kaçılınıp, şundaklı zinnetlinip, yük paravozu arkalı kuzgutulup, mikro neyce arkalı belgelengen rayonu toşuludu. Paravozun hareketlendirgüş küçünü bulsa, zavutiki elektr istansıdaki kondrosoma oksitliniş metabolizmi arkalı hasıl boğan molekolluk yekulgu bataryesi ATP təminlaydı. Bu mikro maşını zavutunun pütkül ayrılış çeryanı da kanda kılıp, muşundak toğra. Kontrol kılı buluduğun hem yukarı önümlük buluşunu işe aşırış, alımla izcil türde yeşini arzu kıp kegen hayatlıqının en ahırkı sırı. Bu mikro hayatlıqının sırını iç biriş, biyologilik biriktiriş ünümünü üstürüş, biyologilik metabolizminin yönelişi ya ki yolunu yakşılaşta mühim ehmiyetki egi bulup, kelgüsüdeki insanların imkaniyetlik sicil terakiyatını mühim teknikalık terek ve maddi kapalat bilen təminleydi. Mikro dünya üstüde izleniş için varlığı kelgen mikro nanometrlik maşını adam. Tabiyet acayip ustalık bilen mikro nanometr ölçümüde DNA, ribozoma, bakteriyofag, çoğunçay tayakçı bakterisi katarlık, muşundak nepis akıl parasitik canlıklarını yasap çıkalaydı. Kuruluş cihette alımlamı tabiyetinin usulunu doğraşkı urunu vatıdı. Mikro ölçem katlımıda okşip getirdiğin sünni akli iktidarlık tençini icat kılıp, onlardan paydalanıp mikro ölçemge kırıp, hayatlık teninin her kaysi ölçemlerinin okşaş bulmağın baskışlardaki özüşi ve özgürüşünü kontrol kılışkı katlaşıdı. Hem de bu sünni mikro maşınla bilen organik hayatlık tençileri arasındaki özara masleş arkalık, en ahırda özdegidin teşkililinişini işkaşırıp, kontrol kılgılı buluduğun sistemlik makroluk hareketini barlıqı keltirudu. Bu yerde biz mikro nanometrlik maşın adamga yüzeki iniklimi berip baqaylik. Ula bir xil əxli iqtidarlıq mikro maşın sistemisi bulup, ölçümü adatta 2-2 mm'dan nəçi 10 nanometrgici buludu. Murakkab mikro ölçemlik muhitta uyğunlaşıcılıq bilan kontrol qılğılı buludğan mikro məşğulatni öz aldığı tamamlaşqı şiltilidi. Maşınının mikro tipleşişi, mikro dünya üstüde izlenişinin bir xil yepyeni körüş bulunu ve önümlik kuralı bilan təminlidi. Mikro nanometrlik maşın adam texnikasının tərəqqiyatı hayatının sırrı üstüde izlenişte mühim əhmiyyət ege. Pən tədqiqat üstüde izleniş cəhətdə ilğar maşın adam ilminin mühim tarmaqlarının biri boğan mikro nanometrlik maşın adam ilmi nurğun zor ilim pən məsələləri və aldınqı qatardaki qızıq nöqtü texnikaları toplanğan yenidin güllənən qirələşmə pən fizika, ximiya, biologiya, mexanika, material ilmi, mikro nanometrlik yasaş, mikro kompüter elektr sistemisi, maşın adam ilmi, mikro dinamika, mikro elektron, uçur ve kontrol kılış, biyologiya kuruluşu, biotibbi doğrugarlık, kilinkilik medisina katarlık nurgun pelleni öz çıkalıdı. Mikro nanometrlik maşın adamının tarihini 20. asırının 60. yıllardan sürüştürüşkü buludu. Nazriyeviy fizika olimi, Nobel fizika mukofotiga erishguchi Richard Feynman 1959 yili 12 ayning 29 kuni tabiiy fan sanoat fanlari shoyanda so'zlagan nutqida nanometr texnikasini tunji qitim tilga olib, bu ajoyib texnikani tigida yetarlik bo'shliq bor deb tasvirlagan edi. Bu davr bo'lgich bayon nanometr texnikasi uqumiga asos silibli qolmay, yana mikro nanometr mashina odami bilan nanometr meditsinasi davrining yetib kelganligidan bishorat berdi. Feynmanning so'ziga asoslanganda, uning ayni chaqdagi doktor o'quvchisi Albert Hibbs eng burun tashqi kasalliklar doktorlarini bekor qilish degan dodil tasavvurni o'tirg'i qo'ygan. Hem de belki bedenge bazı küçük maşınlarını mengülü köçürüş arkalık, bazı iktidar yetersiz azalarının normal hizmet kılışıgı yardan bergili buluşu mümkün deb körsetken. Bu telvilacı oy kiyin mikro küçükletiş tekniksi arkalık su astı paraxotunu küçükletip mikroorganizm ölçümüge yetküzüş. Hem de adam bedenge kırgüzüp, meni zahmelinişini əsige keltürüş ve qalikige aylandırılıp, danlıq fantaziyelik film acayip sefer kılıp işlengen. Tilg'i ilishqa arziydigini shu ki, bu xil mikro shakl bilan badanga kirish uyi, g'arbki sayohatimi mushning o'xshash vaqaliklar bor. Masalan, sunukun uchar qurtqa aylanib, tumir yalpigishlik malikining qursqiga kirish. Чоң кичиклигини халыганча өзгерткеле болдуган алтын гүрзе катарлыклар. 2008-жылы Финмандың айны йылладыкы ажайып тасаввури, ахри Швейцария Сюрих Федерация табий пән ва санаат пәлри шуенының тадқиқат коллективи тарафидан муваффақиятлик амалга ашырылды. Бу механикалык канының размери 2 миллиметр дәрежелек булып, юқуры частотылык тәврәнин магнит мәйданының контроллыгыда Хата орынды турган магнит парчаларының өзара соқылыштын пайда болған инерциялык зарбыны алғы илгерле шәркәтләндіргіш күчіге айландырып, бу арқылық микро жисымларны тоғыр контрол қылышын ішқа шырады. 2009-жылы бу әтрәт яна тәқлиди чоң үшчай таяқчы бактериясының бұрмысыман әркеті арқылық сүнни бактерия қамчы түкіні тәтқи қылып ясап чықты. Бу хил нанометрлык ят моддалык непс перде өзлигидин йөгүлүш техникасы аркылуу ясалган 3 өлчөмлүк микро бурма төвөн майдандагы күчлүк айланма магнит майданынын козгутушу менен нишанлык доору жеткизишни тамамлай алат. Дастлабки тадқиқатлар техни көп алда ар хил энергия шакилдерин механикалык энергияга айландырдыган микро ижра кылыш аппаратын кандай лайлаш үстүдө изденишке марказлашкан. Шоңа дайым уни образлық алда микро-нанометрлік мотор деп аттыған. Екінгі еллардың бұян, юмшақ мадди материал, микро-нанометрлік материал ясаш вән сүнни әқли иқтидарының гүлінішіге әгешіп, микро-нанометрлік машина адам ілмі ек құрылымлық иқтидарлышыштын, машинині микро-өлчемдікі мұрәккеп мұйыд вән көп вәзепе ихтияжығы маслаштырдыған, Әхли иқтидарлышыш юнилишиге қарап тараққий қилди. Бүгүнкү күндө микро машинни әхли иқтидарлаштыруш тадқиқаты дастлабки қадамда шакилланди. Бу микро ҳаракатландиргуч күч ва тўғри машғулот қилиш, микро механикалык кучайтиш, юмшақ деталнинг маслишчанлиги, авришим туташ жисим, модуллаштыруп қайта қуруш, учур сақлаш ва бир тараф қилиш, аралаш шалғутлаштыруш авзаллиги, бионикалык ва алалаштыруш Микро системини топлаштыруш, өзлигидан ташкилланып, өзара алмаштыруш ва топлаштырып, әхли иқтидар һәмде молекулларны өзлигидан кураштыруш, көпәйтиш, өстүриш катарлык көп хил кызык нукта юнелишин өз ичиге алды. Нөвәттә бу садыки иң алдынгы катардагы хезмәтләрнең һәммәсе төшендүриш яки хәл кылышны сынап кылып атыды. Кандай кылып микро өлчәм астыда машинага хакыикы әхли иқтидар ата кылыштан ибарат бу ядролык мәсьәлә микро машинаны иқтидарлаштыруның ахыркы нишаны ва иң юқыр баскычы. Микро машина әхли иқтидары яки микро өлчәмлек сүнни әхли иқтидарны ортак күрсәтеп барды. Кен қолыныш ыстықпалығы иге екінгі еллардың бұян еңідің гүлләнген ылғар материал вә нанометр техниксі, микро-нанометр ілмі сағасының тез тәрәқи қылышығы түрткі болды. Тәтқиқат молекула қатылмадекі контрол қылғылы болыдыған, өзлігідің құраштырылдыған молекула мотори, DNA қағыз қатлаштың, микро-нанометр өлчімедекі мұрәккеп механикалық әркет ұзытыш құрылмысы, қайт құрышқы болыдыған әврішім вариантлық микромашина, Шалғыт шекерлік машина электр системісі, топлаштырылған микроэлектролық микромашина, диалоглық нанометрлық мини машинасы ұлаш иғызы. Шуныңдәк қанат қиқышқа болыдыған механикалық ғашаратланың миллиметр дәрежелік микромашина адымы қатарлық нұрғын алдыңқы қатардыки юнилишлерге етті. Бу сүнни микромашинала размери кичек, зәхмісіз, еліп юрішке әплік, контрол қылыш тоғра, иқтидар топлаштырыш дәрежесі юқры. Кен көлемді ясаш асан болыштай өзгіче әвзәлікі екен. Оның үстіге адаттан ташқыр юқры сәзгүрлік вә инкас қайтыруш ықтыдары. Күчәйтілген мұқымлық вә күшіліклік, интайын төән энергия сәрпияты қатарлық микро өлчем ықтыдарығы екен. Тоғыр медицина, мұйыт құрылышы, әқли ықтыдарлық ясымычылық, аятлық ілмі вә сүнни әқли ықтыдар қатарлық нұрғын сааларды техники еңілаш вә мәнзірін кеңәйтіште таңдасыз түрткілік рол ойнайды. Медицина жәхәтті микро-нанометрлық машина адам микро-зәхмілік давалаш, нишанлық тошыш, тез құтқызыш, дәстлепке диагноз қойыш вә тоқылмыланы әсілге кәлтіріш қатарлық нишанлық давалаш саасының өшірін күші зор. Мәсілән, микро-нанометрлық машина адамдан пайдаланып, жігер, бөрек өсмісі, мені артырия өсмісі, әтрап тоқылмы әзаларығы кіріп, инчик қан білән тәмінләш артериясыны кәпләп тұсып вә қан ноқтысыны тазылап, өмічік торсыман пәрді асты бошлықы арқылық мәркізі нерві системісіғы кіріп вә оны тоғыр контрол қылып, оттыра вә ақырқы бас күштіке рак кесіліні давалашыны контрол қылып, көчүрүш шеклидеги көп сензор системасынан пайдаланып, бадандагы физиологиялык бадан белгилерин күзөтүш катарлыклар. Бунодан башка, микрононанометрлик машина адам келгисиде дарья деңиздеги паскын сууну тазалаш, атмосфера булгунушунун алдын алыш ва уну тизгинлеш. Шундайла биологиялык парчаланыш ва катализлаш катарлык муйит курулушу саласында муйим ролун жарый кылдырды. Bu mikro əxli iqtidarlıq təncilə sırtqı meydanının quzguçışı astıda, özdigidin təşkilinib toplışı pərkəb qılıb, qısmən iqim meydanının mikro təvrənişini dəl cəydi kontrol qılıb, alaydı muid şəraitliği yüzlənişcən inkas qaytırıdı. Həm də biologiyilik enzim, ya ki katalizatorunu ilib jürüş, tuşuş və qoyub veriş arqılıq, bulğumlarını tallab pərxləndirib, reaksiya cəryanını tezildudur. Organik molekula zəhər yakın nukleyin, Deniz okuyan may dağları, kisəlik pəyda qılıdığan mikroorganizm, mikrosulyo, eğri metal və radioaktiplik qatarlıq bulğumlarını tutuş, yoxduş, parçılaş, ya ki əsliki kətürüş önümünü zor dərəcədə östürgülü buludu. Özünün razmeri kiçik boğaşqa, mikronanometrlik maşını adam intan yuqur boşluq ərkillik dərəcəsigə. Artıqçı çaqqallıq iqi bulub, ənənvi maşını adam yetib baralmaydıqan çəkilimi uçuraydıqan boşluqı kırıb, inçki məşğulatını tamamlayalaydı. Murakkab 3 ölçemlik dereceden taşkırı materyallarını pişiklap işleş, mikro elektronluk tok yolunu kuraştırış ve peçetleş, mikro boşluk yolunu tekşürüş ve remont kılış katarlıq, yukarı teknikalık uskillerini yasaş sahası da özgüce evzellik iyi. Alayda dikkat kılış karzı idiğini şu ki, insanların mikro ölçemde hücayrı işçiliği okşap ketidigan aksıl biriktiriş zavuti, Kuruş kurmaslıqının aşkıcı amino kislatasını kontrol kılgılı buludugan, kuraş duruşkı işletildiğin, hem de yüksek derecede pärklendirgülü buludugan DNA kodunu kandak berpa kılıp, aksılının tertiplik birikşigi toğrı yetekçilik kılışta. Hazır babı oğan tətqiqatladın məlum buluşca, nanometrlik magnetlik təhrirləş texniksi nanometr derecesinin iniqlik derecesi cəhətdə köp modellik variant uçurini mikromaşınlığı kırgüzgülü buludugan. Onun texımı mühim kımeti nanometrlik magnetlik koddan paydalanıp, DNA koş burmuzuğu oxşap ketidigan işqar radikalının cüplişini bərpa qılğılı buladıkan. Bunun bilen mikronanometrlik maşını adamga qarata təşkillik iş təqsimat elib verib, yuqarı ünümlük, tertiplik alda hər xil iqtidarlıq mikro yəki elementlik kontrol qılğılı buladıgan quraşdırışını elib barğılı buludu. Kəlgüsü də bu texnikadan faydalanıb, mikro ölçəmdə maşını yasaydıqan mikro maşını zavudini həqiqi işq aşırışdın ümid var. Əlbəttə, mikro nanometrlik maşını adamının səhnisi bunun bilərli çəkilinib qalmaydı. Onun türlük əmili qolunuşlarqı yüzləngən yoşurun küçə çəksiz. Biz hazır yanılı nurğun məsələgə köngüldikidək cavab tapamadıq. Amma hər bir məsələ kişinin şundaq məbdon qıldı. DNA molekulluk kompüteri kvant kompüterden eşip ketelimdi. Mikro uşkunun en küçük razmeri kançı mikrometr, hatta nanometr buludu. Sünni əqli iqtidarının fizikalıq çekin ime. En küçük əqli iqtidar bölüki yaki hidrogen oksigen molekulusu mu? Nanometr doktor bilen uzun məzgil bədəngi köçürüş, nanometr mini maşinisi ulaş eğizi bilen yaki nervini toğru kontrol kılış, ölçemden alqıgan özara almaştırışını kandaq əməlge aşırış gerek. Bunundan payda bolgan inqilob xarakterlik ağdurma xarakterlik texnika mikronanometrlik maşını adamnın kelgüsidigi yoşurun küçü zor taraqqiyat yönülüşi bulup qaludu. Mikronanometr maşını adami fantaziyeli kinolardala mevcut emas. Her qaysi dövlət alimleri ularning asosi tadqiqotdan haqiqiy amaliy qo'llanish manzirasiga qadam qo'yishni faol ilgiri surmoqda. Shundoq bo'lsa-mu, biz shuni sagaklik bilan tunib yetishimiz kerakki, mikronanometrlik maşını adam sohasi texi amdili boshlandi. Kəng dairlik köp bəllə qirəlişib kəssə, teximi köp toplaşdırıb yenilik yardışdək, qiyin məsələni kəltürüb çıxırıdı. Yenə, dövlət qatlımıdın oxşaş bombağan pəllənin ən aldınqı sahasıdiki alımlani çonqır həmkarlışıb, mikronanometrlik maşını adam sahasının yuqur sübətlik tərəqiyyatını tez ilgürü sürüşkü toğır kilidu. Kiyinki əvlad əxli iqtidarlıq mikro maşınıqı yüzülünüb, ilğar mikronanometrlik yasaş və maşını adam texnikisini tərəqi qıldırışda, biz dövlətnin zor ihtiyacını yetək çıxılıb, maşına, üskünə, sistemini əxli iqtidarlaşdırış və mikro tiplaşdırışqı türkü bulub, mikro maşınını əxli iqtidarlaşdırışını işqi aşırışının asasi nəzriyesi və aşqışlıq texnikisi üstüdün nuxtuluq ızdınıb, mikronanometrlik maşını adam sahasının tez tərəqi qılışıq yetəkçilik qılıb, пән техниканың юқыры пәлісіні игіліп, дөйләтінің ядролық мәнпәтіні қоғдышымыз керек.
1: Адаш, әті бағчығы беріп, 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әджәп яқшы.
1: Илгірі тамақ емізді біз үшеттіқа, Адаш, азыр білі чиніқымызді біз үшілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Бәс күші, пәй топ ойнаймыз. Илгірі тор ойынды бәс үшеттіқ. Азыр чиніқышты бәс үшіміз. Тақ жоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы шықыды екен мә? Илгірі бекатшылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы шықы мә? Саламәтлігін бағын сыр яқшы өп кетпарды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет бер әйлі.
0: Қадырлық достылар, неміш үшін паша адамның қан тұмырыны шүнші тұғыры деп чақалайды? Паша адам чаққанда көзіні шілетмей, рецепторғы тайынып, олжының орнын бекітуді. Адам нәпесленгенде чықарған карбон төтоксид, адам бәдінден чыққан тәрпірқи вә тән харарыты қатарлықларының әмісі пашының ұзғоғыла шипуші есаплынды. Пашының бұрычысы да механикалық ғыдықлығычы рецептор деп аталыдыған бір қыл әзаба болып, паша олжының орнын бекіткенден кейін механикалық ғыдықлығычы рецептор адамның терісігі еніктегеді. Қаршылық күші оқшаш болмыса, адамның вина қан тұмырыны тапқылы болуды. Шыны білен бір вақытта пашының бұрычысы дегені химиялық рецептор деп аталыдыған бір қыл әзаба болып, о пашыға қайсы кішілерінің қинада холестерин вә Б түрдегі витаминларының мол ішкәлігіні білдіруді. Бұл олардың әң яқшы көрдіған озықлық маддасы есаплынды. Паша химиялық рецептор арқылы қан шорашқын маскелдіған кішілеріні талап чықалайды. Паша чеқы вағандың кейін адамның терісті қызыл дақ пайда болуды, яны қичшиды. Бұның сәбәбі пашының шөлгейді бір қыл алайды тәркіпа болып, бұл тәркіп тер білән ұшыраса зияды сезімчалықны кәлтіріп чықырыды. Шындақла тер қичшіні пайда қылыды.
5: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық күчіде аятымды көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызды экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтың чықыныңызды... Мен бәкәтла yolыңызды үйірдішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрық өйіні үйірдіп, қамбәл энергияны бекарлы ұстырап қойғым ек. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені үйірдісіз, мен сізні үйірдімін.
0: Қадірлік достым, әгер сіз диққат білен көздесіңіз, yoldagi avtomobillarning kayna chirig'ining asosan qizil rangni ishkanligini байқайсыз. Undaqda, nima uchun avtomobillarning kayna chirig'i qizil rangda bo'ldi? Chunki normal ko'rish doirasi ichida qizil rangning eng yaqin tarqalish to'lqin bo'ligi bo'ladi. Uning ustiga tish bitish kuchi nihoyat kuchli bo'lib, mayli havo ochiq kunlari bo'lsin yoki yomg'irli kunlarda bo'lsin, uni asalli ko'rgili bo'ladi.

0: Her günü şehrimizni tozaydı.
1: Bu iş cepalık. Lekin neçi 10 yıl işildim. Şuna bu işka bağğan sırı mihrim düşüp kaldı.
2: Aca, bugün hava ısık. Kırcıttım su istiyelene.
3: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mıyık asıraş kişilerine ihtiram.
0: Ana, cepa çektiniz.
4: Kadirlik dostlar, çakmak okşaş bir cahı iş kıytım soğukulamdığandı. Əməliyyatı çakmak daim okşaş bir cahı köp kıytım soğukuludu. Adatı çakmakının zərbisiga asan uçuraydıgan cahıyla mundaq bir kanç türlük alaylık iki buludu. Bunun birincisi, cisim igiz həm uçluq bolsa, nait küşlük elektr meydanı asıl kılıp, texi müköp zərətini özüge tartudu. Şuna igiz qabətlik imaretləgi həmişi çakmak qaytırğış orunduludu. Çakmak qaytırğış imaretlənin orunda çakmak tərəpidin soğukuludu. İkincisi, muhiti nem, tok kötküz ışıqtıdarı intan küçük boludu. Üçüncisi, etrafı uçuk, tokunun karşılık küçüğü küçük boludu. Demek, bir cahını çakmak soğsa, onun da yokırkıdak alaylıkla hazırlanğalıqını bildirdi. Şunlaşka ondakçay asalı yeni bir kıtım çakmaktan zərbesi uçuraydı.

0: Мен нұрғыны үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыватты мен. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилар мени чолпан дейди. Тамашабинлар, мастанлар мени алқышлайди. Аммо мен қонун бўйича бош тапширишнинг санъат соҳасидаги энг муҳим дасма эмасликини унутиб қолмадим.
0: Менинг бевосита кўрсатиш уйим сансизлиган кишилар кўнгил билдиган қизиқ нуқта. Мен бир эғиз гап билан истеъмолчиларнинг кўнгилини ўтолайман. Мен бевосита кўрсатиб мол сотқичи, қонун бўйича бош тапшириш тижоратнинг яхши юришининг олдинги шарти. Мен буни биламан.
2: Сиз Çolpan pul işi bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layakatlı puhra bulışımız gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
3: Kızı, bugün ananızla önce dağ numar içip verişke vaktiniz çıkar mı?
4: Ben yığılış istedim. Kayıtkan ekin kıpere ya.
5: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odol kemmeydi.
3: Ağzınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da kağılı hılı oldu. Əsir əpkan mısın da sizi demeyeydim.
7: Ata anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künləb künləb vaxtımız udulken meydu.
5: Ata anamız bilen tən xoşal buluşqa vaxtımız udul gelsin.
8: Baba, siz sılı oynayan vaxtında mən sürekke əp koyayım.
5: Öydikilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız udul gəlsin.
4: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
5: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız udul gəlsin.
7: Dada, ana, biz kəldoq.

你怎么哭了？关毅，心寒惨淡。你是世界上最耀眼的那颗星，梁主任，我们的祖先，你们可以。

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki güzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radyonuq dostlar, programımıza qaytıp geldik. Adet kişiler, xoşallıq degen neme degen abstrakt temalar toğrusida paranglaşıp oltırmaslığı mümkin. Amma xoşallıqtan ibaret bu xil tuyğu hemmeylende ba. Könülsizliknin küçidin qalam tävirtidigan ädiple şu turmuştaki kiçikken xoşallıqtan mı zoq şoq bilen tasvirlep maqale yazıp ketişi mümkin. Elbette günlük turmuştaki ki her bir iş hareket adamın keyfiyatına tesir gösterdi. Bazı şeyle adamın könlünü yayırsa, bazı nersle adamın könlünü gaş kılıdı. Bunun karapla şeylerini hoşallık bağışlaydıgan, kaygı epkildiğen degendek türlerle bölüştüğün hiç kandak zörürüydü yok. Zensasınız her kandak

şeyin hoşallıkların kuruşlarına iyi bulalaysız. Gep sizden şu şey gibi olan karışınız ve şu şey gibi olan pozisyonunuzda. Balılık çağlarınızda oynanan oyuncuğunun sapma sahturgallıkını köygününüzde, belkim yıllarının bek tez ütüp getkerlikini oylap, azaplanışınız mümkün. Ama özünüzün kişikinizde, nait sıpt işkıldıgallıkınızda oylap, kuşal buluşunuz mümkün. Dost tutuşku mayır buluş, nakşı eğitiş, başkış tepekkür kılış, yumurustik buluş, balılığa çiğisiyat. Bazı adetlerini bozuş katarlıklarının hemisi, kuşallıkların menbesi. Siz turmuşumda kılç şat kuramlık yok diyen tuygudu bop bakkan mı? Bundan çağda unutup kalman ki, kuşallık kalıp ketinizde baykışınızı kütüp yatıdı. Şuna hemimiz kuşallıkını baykaydı. Onu hazırkı demlerimizge hemra kılaydı. Bundan olsa nadır köylerimiz devamlık silah üçün yanraydı.

Radyonu ustosla programımızda davamlaştırıvatımız. Çoğun adem demek izcil tırışıp durduğun küçük balıdır. Dost demek iş bağırınızda toluk bilip durup mu, yanılı sizini yakış gördüğün adem. Muvaffakiyet demek ornudun turuş. Yıkılıp geçiştin bir ketim köp boğan nersidir. Koruk demek əslide külkü orn ağan cay. Hamhiyal demek bir kazan suğuk sudur. Eğer onu kaynatmakçı bolsanız, onu otkalap ısıtışınız gerek. Nadan demek, siz okşaş işine tekrarlığa vaktinizde, okşumağın neticini ümit kılıdığan adem. Bilim demek, bir bilim kumar, yiyen sırı toymağın dek es kıldığan tamak. Yol bilmeslik, en deslepte tonumaslık, en ahırda etrap kınmaslıktır. İşenç demek, ukuşmaslık yokluğuna emez, belki karıştırapke ukuşmaslıkını kandak kılıp inik düşendiriş için berilgen pırsat. Vedi demek, bir kıl daim digidek igiz tağ ve bipayan denizde hıcılık tıkoyduğun eğir derecedeki mesuliyet demek. Demek, bizden hayatımızda her bir şeyi, her bir tuygu, her bir devrinin özü güçlük mänası ba. Biz her bir ceryanını öz mänası bilen doğru tonuyalı sakla en güzel neticelerini kütü alalayımız. En güzel netice sizden bolsun. En güzel köylerimiz yanılı sizden.

Hürmetli radyo anlayıcılar, şimdi Dünguğa Nezer programımızı başlayınız. Ben sizlerin dostumla rakamlı Diktor Rakamcan Bulumen. Aldı bilen bugünkü programımızın kısıkçı mezmullarına kulak salgaysılar. Goyen istimalini kengaytışının küçük 15. 5 yıllık çoğun yirik planını tasdikledi. Cungo'da 1978 yılıyla suyu ekli iktidar kesbi bulgan mı? Balıla okuşunu esirgi keltirgendin kiin okuştun toktap kiliş okuşunu esirgi keltiriş yeni okuştun toktap kiliş tek realite ehvalgı düşük kalsa. Kanda kiliş kere? Fidayla mulazimeti medeni yezi stili yetildirişinin muhim noktası. Devletimizde işlengen yezigilik maşinleri cabdokları kanda kılıp gayet zor alkışını işkaşırdı. Tövende dikkatinle programımızın tepsili mezmullarda bulsun.

Gouyen istimalını kengaytishinin kichi 15-ci 5 yıllık çoğun yirik planını tasdiqladi. Devletlik Taraqqiyot Islahot Komitetidin ilgilenişçe, istimalını kengaytishinin 15-ci 5 yıllık planı yakında sırtkı ilan kılıngan. Yirik planda 15-ci 5 yıllık plan mezgilideki istimal sahasının taraqqiyot nişanı bekitilip, 2030-cı yılı bağında İstimal bazarının umumi kölümünü sicil kengaytış. Ahalilerinin istimal nispetini görünerlik östürüş. Kütkül cemiyetinin tavar ve mulazimet istimalini bir kadar tez aşırış. İctimai istimal boyumlarının parçası etiliş umumi sommasını 60 trilyon yuan etrafı yetküzüş. İstimalının kıksatının eşşiği bolgan türkilik rolünü yenimi küçeytiş otturgu koyuldu. Nem üçün yirik plan besi tarqıtılıdı. Yirik planda kandaq noktalıq orullaştırmalar ba. Rövletlik, Taraqqiyot ve Islahat Komiteti. Soda ministerliğinin alaqıdar məsulları muhbirlarının sualıqı cevap verdi. Sual, yirik planının otturgu koyuluşudiki arq körünüş neme? Cevap, 14-5 yıllık yirik plan məzgilide. Elimizden adettin taşkırı çoğun kölemlik bazar evzellikki davamlıq cari kıldırılı. İstimal bazarının taraqqiyat netice ünümü körünerlik boldi. İstimal kölümü üzlüksüz kengiyip. İstimal kurulması kün seri sərxillişip, yenice istimal cuş urup ravajlanıp. İstimalını ilgiri sürdüğen siyaset sistemisi teximi mükemmelleşti. 2025 yılı ictimai istimal boyumlarının parçı setiliş umumu sonması 50 trilyon 100 milyard yuan giydi. 50 trilyon yuanlık çoğun ötkenini büsbü etdi. 14-5 yıllık yirik plan mezgeli de. Ahırkı istimal çıkımının ıqtisatının eşiği koşkan otturca töhpü nispidi 58.8% giydi. 13-5 yıllık yirik plan mezgelidikidin 10% poin taşdi. 15-5 yıllık planı yüzlengende elimiz istimal bazarının taraqqiyatı miqdarını kengaytdi. Süpetini östürüşünün halkılık mezgiliği kırdı. İstimal asası mukim, pıhta. İstimal derecesini östürüş, yüzünüşü roşan. İstimal menzirisi de yenilik yaratış, hayati küçü yeterlik bulup. İstimal bazarının zor işini pıhtı terek bilen təmilleydi. Şunu bilen bir vakitte şunu mu görüş gerek ki? İstimal sahası yine bazı ziddiyet ve meselelerde duş kilovatıdı. Objektiv cihette istimal yoşurun küçünün yanımı koyup berilişini çekilip duruvatıdı. Partiya Merkezi Komiteti Vovyan'nın tedbir orullaştırmalarını ızcıllaştırıp ve emeliyleştirip, işki ihtiyacını devamlı kengaytip, istimalini zor küş bilen aşırış. Devlet Taraqqiyot ve Islahat Komiteti. Soda Ministerliği alaqıdar tərəflər bilen birlikte 15-5 yıl məzgilideki istimal taraqqiyat vəziyeti ve baskışlıq alaydılığına çoğunqır hüküm kılıb. 15-5 yıldaki istimalını kengaytış təpəkkürü, nişanı ve mühim tədbirlerini vırtutaş pilalla. Kən dairdə fikir təkliflərini anlap, yirik planını tüzüb çıxdı. Sual, yirik planının qandaq alaydılığı ba? Cevap, birinci. Halk üçün hizmet kılış, halkı nəp yetküzüşünü gevdiləndiriş gerek. İstimalını kengaytışta halk turmuşunu çoğun bilişti çoğun turup. Yirik planda halk turmuşuğu nəp yetküzüş bilen istimalını ilgiri sürüşünü ziş birleştiriş

siyon turup. Tüzüm orullaştırması da dikkatini kütünüş, avalilik terbiyeleş, medeniyet sayayıydı. Sallanlık katarlık, ahallanın istimal derecesini östürüş ihtiyacını merkezleştirip. Yukur süpetlik temilleşini kengeytiş, sutta vasısını beytiş, trek kapalitini küçeytiş katarlık, köp tereplik tedbirle arkalı. Halkının turmuş sükutini östürüş gerek. İkinci, bir tutaş pilallap ilgiri sürüşünü gevdilendiriş gerek. İstimalini kengeytişte sistemilik karaşta çın turuş gerek. Yirik planda kıskı müddetlik bilen uzak müddetlik, temilleş bilen ihtiyaç, hükümet bilen bazar. İstimal siyaseti bilen başka iktisadi. İctimai siyasetlerinin münasibetini yakşı bir taraf kılışka ehmiyet verilir. İstimal sahasıdaki konkret tedbirler bilen istimal iktidarını östürüş. İstimal muhidini yakşılaş. Tüzüm ve siyasetlerini mükemmelleştirişini bir gevdileştirip ilgiri sürüş için kurulup. Temilleş bilen ihtiyacının yakşı hem türkü buluşu ilgiri sürülüp. Bazar yetekçiliği bilen hükümet yetekçiliği bir tutaş pilallanıdı. Sılmanlı ilgiri sürüşke tekhimi paydalık siyaset sistemisini berpa kılışke. Üçüncü, yenilik yaratış arkalık yetekleşini gevdilendirişke. İstimalini kengeytişte ıslak kılış. Yenilik yaratış için turup, hazırkı istimal kurulmasını elalaştırıp derecesini östürüş. Yeni kesip alıtı, yeni endize, yeni menzere üzlüksüz meydanlı geliş yüzlenişi birleştirip. Yirik planda mülazimet istimalini ilgiri sürüş. Rakamlik istimalini ravajlandırış. Şarait kıkarap iş görüp, tümce tarkıtış kıksadını olgu sılcıtış. Yiz kılıç şekildeki istimalini yetildiriş katarlık tüzüm orullaştırmaları oturgu koyulup. Alakadar kollaş siyasetlerini mükemmelleştiriş arkalık İstimalının yeni eşiş noktası pahalı yetiştirilip. İstimal terakiyatıga yeni hareket energiyesi koşuldu. Sual, yirik planda nişanını bekitişte kandak oylaba. Cevap, yirik planda 15. 5 yıllık yirik plan programmasıga toluk cipsilaştırılıp. 15. 5 yıllık yirik plan mezgilideki istimal sahasının terakiyat nişanı oturgu koyuldu. İstimal bazarının umumi kölümü sicil kengeydi. Ahalının istimal nispeti görünerlik östü. Bütkül cemiyetinin tavar ve mülazimet istimali bir kadar tez açtı. İctimai istimal boyumlarının parça setiliş umumi sonması 60 trilyon yuan etrafı yetti. İstimalının iktisatının eşişiği bolgan türkçilik rolü yenimi küçeydi. İstimal kurulması tekimi serhillaştı. Ahallarının kişi beşiği doğru keledigan mülazimet karakterlik istimal çıkımının ahallarının kişi beşiği doğru keledigan istimal çıkımıda egeligen nesbili mukim açtı. Terakkiyat tipideki, yakşılaş tipideki istimal sicil açtı. Rakamlik istimal kölümü üzlüksüz kengeydi. Şehir yeza rayon. Top otursudaki istimal perki tedirici kiçikledi. İstimal iktidarı üzlüksüz östü. Yukur süpetlik Toluk işke orullaştırışta yeni ilgirleş kolgu keltirildi. Ahaliler kriminin eşi bilen iktisatının eşi mas kademde boldi. İctimai kapalet tüzümü tekimi elalaştı. Tekimi imkaniyetlik sicil boldi. Ahalilerin istimal şençi tekimi açtı. Közlümüsü tekimi mukim boldi. Şençi tekimi küçeydi. İstimal teminatı tekimi yakşılandı. Tavar, mülazimet süpüti sicil östü. Təmilləş sistemisi texımı mükəmməlləşdi. İstimal kəsb aləti əndizisi texımı beydi. Təmilləş bilən ehtiyacının maslışçallıqı yenimi küçəydi. İstimal mühiti körünərlik yaxşılandı. Mühim məhsulat və mülazimət ölçümü sistemisi. İnavət sistemisini texımı mükəmməlləşdirib, istimal ul əsləhələrini texımı mükəmməlləşdirib. İstimalının kolaylıq dərəcəsi, azadlıq dərəcəsi, Razı buluş derecesini zor derecede östürüş gerek. İstimal tüzümü ve mekanizminin yanımı mükemmelleşini ilgiri sürüş gerek. İstimal sahasıdaki namuvaffık çeklimi karakterlik tedbirlerini inıklap, serhillaştırışta pahalı netice ünüm hasıl kılıp. Ahale istimalini kengeytişinin uzak ünümlük mekanizmini tekimi takamullaştırıp.
İstimal siyaseti bilen başka iqtisadi, ictimai siyasetlerinin hem türkçilikini yenimi küçeydi. Tehimi yukarı seviyelik, tehimi hayati küşkiyge istimal bazarını şekillendiriş gerek. Sual, yirik planda kandak noktalık vazifeler uğurlaştırıldı. Cevap, plan üç çoğun kısımını öz işi kalıdı. Birinci kısmı umumi talep olup, 15. 5 yıllık plan mezgilide İstimalni kengaytishning yetakchi ideyasi va taraqqiyot nishoni aydınlashtirildi. Ikkinchi qismi nuqtalik vazifa bo'lib, mulozimat istimolining sifatini o'stirib, xalqqa naf yetkazishni ilgari surish. Tovar istimolining sig'imini kengaytib, darajasini o'stirishga turtki bo'lish. Istimol yangi kasb faoliyati, yangi andizisi, yangi manzarasini yetildirish va barpo qilish. Istimol iqtidorini kuchayib o'stirish. İstimal muhitini zor küş bilen əlalaşdırış. İstimal tüzümü mexanizmini küçəb, mükemmelləşdiriş və ilgiri sürüş qatarlıq 6 cəhətini çördü. 15-ci 5 yıl məzgilidə istimalını kengaytışdı ki, 28 noktalıq vəzifə və tədbir uğurlaşdırıldı. 3-ci qismi təşkilləb yolu qoyuş bulub, partiya rəhbərlikidə çıng turuş. Planını əməliləşdirişini çıng tutuş. İstimal statistikasını küçəytiş, nazarət qılış. Bahalaş qatarlıq kapalət tədbirləri otturğa qoyuldu. Şunun bilən billə, kümüş, çaş, qıqsa, balı bir məsulatları və mülazimiyyəti, mədəniyyət və sayahət istimali, sağlamlıq istimali, avtomobil istimali qatarlıq cəhətlərini çördəb, 9 məxsus ston təsis qılıb. Alaqıdar sahalərinin konkret əməliləşdiriş tədbirlərini otturğa qoydu.

Ve hərəkətləndirgüç küşkə igə qıldı. Ülgünün küçü çəksiz. Nurgun caylada partiya əzaları. Ağırla başlamçılıq bilən ülgü körstiş. Yezi danışmalları yitəkləş. Türkü buluş qatarlıq əndizilə barlıq kirib. Pidayla mülazimiti coğlanma numur tüzümü. Bahalaş paliyeti qatarlıq rıqbətləndiriş vasıtlarda yenilik yaratılıb. Kent ahalılarının çatta qarab duruş, ruhi haleti ünümlük buzup taşlandı. Pidayla oti kızgıllıkını urgutup, pidayla küçü yezi kentlerini idare kılıçtaki illik. Pıhtı terekli aylandı. Bir ademdin bir top adem geçe. Men hem üçün. Hem men üçün deydigan öz ara yardım beriş keyfiyatı künseri şekillendi. Yezi kentlerinin amüvi paravallık ruhi. Pidayla medeniyetini çonkur yıldız tartkuzuşi yakşı işkilişini kent ahalılarının Çin kalbidin urgup çıkan kımmet intilişiga aylandırdı. Pidayla mulazimeti coğlanma numur üçün emez. Belki hışallık üçün kılındı. Yezladiki yalguz kalgan yaşangalla katarlık noktuluk kişiler topuğu karta. Nurgun cayla öz ara yardım beriş. Ağlıdın haber eliş etirti kuru. Mehir şapkat aşkanısı kurdu. Kent ahalıları öz ara yardım beriş pidayla mulazimeti de. Kollektif tevellik duygusu ve yezi kent ortak gevdesi inini üzüksüz küçeltti. Öz ara yardım berişini yezi kentlerinin asası ekim kımmetiga aylandırdı. Baş yazda Çinxay ülkesi, Şinin şehri, Huangcun rayonu, Bunhu bazarı, Muçan kentinin yolları pakiz. Retlik bulup, etizladaki dadur mayısılları yeşillik pırkengen. Yaşangalla aşkanısıdın mezzilik taamla çıktıra. Muçan kenti nurgun kentlerge okşaş, yaşla ve otur yaşlıklarının köpüncüsü yıl boyu sırtkı çıkıp işlemcilik kılıdı. Kentki yaşan kallığa hemra boludugan adem bulmasıdı. Üç vaat tamakını eplep seplep yiyiş ilgiri, kent ahalılarını köp yılladın buyan kıyın ehvalı çürüp koygan riyal kıyın meseleydi. Hazır Muçan kenti otturca yeşi 70 yaş. Mokum adem sani 36 bolgan yaşangalla pidayla mulazimet etir tukuru. Yaşangalla bəxt aşkanısının ticaretigi mesul boldi. Yaşangalla bəxt aşkanısı 2019 yılı kurulgan bulup, kiyin bir mehel takaldı. Bu yılının 5'i da. Kent işki komiteti aşkanını kayta açdı. Partiye ezaları. Kadırla teşebbüskarlık bilen 8000 yuan iyanı kılıp. Yaşangalla pidayla mulazimet etirtinin öz aldığa ticaret kılışıga tapşurdu. Kent bikar turgan kollektif yerini yaşangalla pidayla mulazimet etirtinin terişiga berdi. Kent tutuşluk birinci şuji fen yöngüy evetken orun Huangcun rayonluk yezi igiliki. Yezi idarisi bilen ala kılışıp ziraat urukunu kolgu keltirdi. Kent işki komiteti şu caydaki hemkarlık kooperatifi bilen ala kılışıp yezigilik maşillerini temşidi. Kentki yaşla terilgu yer heydeş. Toşuş, katarlık, iğir, cismani emgeklerge yolukkanda teşebbüskarlık bilen yardımlaşıdı. Köpçilik birlikte 10 mo buğday, 6 mo kıça, 2 mo berenge, 5 mo dadır deri. Aşkanının bir kısım açlık materyallarını öz-özünü kandaşını işkaşırdı. Aşkanının tertiplik yürüyüşüge kapaletlik kılış üçün. Kentte Bəxt Aşkanısı Abdonomiye Başkuruş Komiteti kurulup, abroyluk. Küşü kılışını halaydıgan 4 yaşangan kişi tayanç kılıp tallandı. Köpçilik madarıga karap iş görüp, teni sağlam etizgı berip emgek kıldı. Teni aciz köktat adalıdı, tazılık kıldı. Her iki kolaysız yaşangalla birli oltur paranlaştı. Bu mu bir hıl katnışış? Muçan kenti partiye yaçıksının şucisi. Kent ahale komitetinin müdürü Li Baoyan mındak dedi. Kent yine mehsus tamak yetküzüş etirti teşkille. Her iki kolaysız üç yaşangan kişinin üyüge berip mulazimet kıldı. 89 yaşlık Yang Jianyuan ayacallangan aldı mındak dedi. İlgiri öyde özüm yalguz yedim. Tamakını eplep seplep yeyittim. Bir günde bir netçi eğiz gep kılanmayittim. Hazır her günü aşkanıgı kilip tamak yiyip, paranlaşıp,

Kayfiyatım yaxşılınıb, ruhim mi kötürülüb qaldı. Muçan kəntidə, kənd ahalılarının təşəbbüskarlıq bilən bədəl tölüşügə türklü boludığını qatlıq orullaşdırış olmazdı. Bəlki ən addi qoşnula mihri muhabbeti. Teni sağlam 64 yaşlıq pidayla ətirtinin əzası Şin Yunkuy naiti səmimilik bilən mındaq dedi. Yıraqdiki tuqqandın yekindiki qoşna əla. Biz yaşanqalla öz ara yardımlaşsak, küllerimizni kızgın ötküzeleyimiz. Hazır salametlikim xeyli yaxşı, köprek küş çıkırıp aşkhanını yaxşı başkurman. Başkalağı yardım beriş, kelgüsüdeki özüge yardım beriş demektir. İnçkileşken, tüzümleşken başkuruş, fidayla mülazimetinin uzak ünümlük yürüyüşünün tıhtı kapalıdır. Kent mükemmel filiplaşkan kızmet hesabat depteri turguzup, fidayla cuğlanma numarı. Aşkana kırım çıkımı katarlık mezmullani bir-birlep tizimla. Türlü hizmetlerinin tekşürüşkü boludugan asası buluş, enik buluşuğa kapalı etik kıldı. Şunun bilen bile kent iki komiteti. Kent tuturuşluk hizmetçi hadımla nöbetleşip nöbetçilik kılıp. Mülazimetinin inçki halkılarını toluk kontrol kılıp, Bexəterlik tüven çekini sakla. Her bir türlük fidayla mülazimetini ölçemlik tertiptir kıldı. Li Baoliang mındaq dedi. Fen Yuengüy mındaq deydi. Bu yıl Mochang kenti yana Yezi kent amuvi paravallıqı dərshanısı üstüde izdinib. Tətil məzgildeki ballani vakaliten başkuruş məsilesini həl kıldı. Biz güzellikten zoklanış tordaki küçük tertip tayınıp yurtuğa kaytkan, daşı okuguçilerini fidayı okutkuçilikka kabul kıldık. Kışlık tertilde tüncük etim okuş başlanganda 18 neper daşı okuguçisi ve 48 balı tizimlattı. Deslepte tizimlatmağan nurgun ata anılamı balılarını ügünüşke evetişini oyladı. Kent yazlık tertillik orullaştırışını pilallap, kentki balıla bağıtısının meydanını maslaştırıp, tehimi köp balılani bu paliyetki katlaştırmakçı boldi. İlgiri balıla demelişka koyup berilsila yan telefonunu kötürvalatdi. Her kança nesiyet kısımı anlamaydı. Amuvi paravallık dershanısı bar boldi, karaydıgan. Yetekçilik kılıdıgan adem bar boldi. Biz naayt hatırcam bolduk. Bu yıl yazlık tatilde men yana balamni davamlıq tizimga oldurmakçı. Kent ahalisi Li Baopin arka-arkadın mahtıdı. Etiz erik başları. Aşkana oyla aramlada kent ahalileri teşebbüskarlık bilen yardım bedi. Her kitimlik demeliş mezgilide yurtuğa kaytkan okuguçula bəst-bəstə mağarıklı yardım bedi. Kent yolları, koç koylada hem adem kent kıyafetinin pakızlıkını anlık koldudu. Fen Yuengüy mundaq dedi. Kent hizmet kılgan bu mezgilde menin en çonkur təsiratım şu ki, köpçilik naiti iştipa, bütün kent tikile bir niyette.

0: Ya yemek içmekten, ya kıyım giyecekten remon olmasa nemiş kımmışın da hamış olup kalan sebalam.
1: Balalarının dünyası bir varak ak kağız emez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasebeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
0: Opa, koşulma ağırıp getti.
1: Bir aram bolu vatımen de ağırın iş, balalarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
2: Siz gep kılınmayın kap getirip de bana. Çünkü kız gep kıp olup için ne çıkın geçip gep kılmayın iken siz tehtir karam.
3: Bugün siz azal dönmemiş kalsız, hoşal emez tep sormaysız.
1: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki ballanın mı özgüçlük giyimi var?
2: Bek çoğun sözler gitmem. En işte birinci olsanız anladın şu noti.
3: Ben bir kalkarsam da mı işiniz kıymen? İmtihanda birinci olsam mı yeni lan tılanlayayım
1: yani? Çoğunla çıraylık yap kılıçını ögün iş gerek.
0: Ulan imiş ki sen adı bazı yakıldı. Özendim mesul bana okşamamdı.
4: Abba bu kadar mal işin alıp olamdı.
1: Balala daim içilip yiyilip kuşal koram yürüyememeydi. Bazıda ula perişallık ve yalğızlık eskılıdı. Bundan çağda tuncu bulup yardım kolunu sunuduk Allah. Hatta Allah bol iş gerek ko.
0: Balalarımızdan psikik sağlamlığa ehmiyet vereyli.
2: Balalarımızdan köyüne yerim boğan, hoş boğan, açıq gelgen vaxtlarına ehmiyet vereyli.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının.

0: Hürmetlik radyo alıcıla, bugün 2026 yılı 8. ayının 16. günü, Yekşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo alıcıla, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. İzleniş yorunluğunda başucu Xi Jinping'nin apetten müdafiyeleniş, apetten zeynini azaytış, apetten kutkuzuş iktidarını östürüş gerek mavzuluk muhim makalesi ilan kılındı. Yunan'ın Şişuan Benna, Xeylongjiang'nın xeyhi, ögünüş, tekşürüş, tüzdişini bir gavdilaştırıp ilgiri sürüp, ögünüş ünümünü xalık turmuşağı nefiyat gözüş, tərəqiyatkı yardan veriş, çıgra rayonunu güllendirip, xalıkını beytişinin əmili ünümüge aylandırdı. Aldıngı 7 ayda memleket boyunca tümür yollarda 2 milyar 800 milyon adam qetim yolucu toşulup, tarihtiki oxşaş məzgildeki yeni səviyyə yaratıldı. 2026 yıllık memleketlik ekologiya günü asasi meydan faaliyeti İşki Moğol'un Xolumbir şəhərdi ötküzüldü. Yaponya şərsiz təslim bolğanlıqının 81 yıllık ipaydı da cayla xatırlaş faaliyetlerini ötküzüb, tarixini əsli çın saxlab inqilabi qurbanlarını yad etdi. Yaponya amısı yığılış ötküzüb, Yaponya hükümetini tacavuzcılık uruşi cinayeti üstüde oylanışı dəvət qıldı. Xalqaradaki ərbabla Yaponiyanın tarixini burumulaş, qayda hərbiyləşdürüşünü tezletiş qatarlıq xətərlik hərkətini tənqid qıldı. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə deyə xətanla xəbərlərimizin təfsili məzmunlarda bolsun.

iktidarını östürüş cihetlerde nurgun uğrullaştırmalarını çıkarıp, kadrla ammını yitekleb, bir qatar iğir ve pevkuladı zor tabi apet üstüdün galip gelip, ölüm yetim ve mal mülük ziyinini en zor çekti azaytti. Bunun ünümünü bütün dünya itiraf kıldı. Apetin müdafiyeleniş, apetin ziyinini azaytış, apetin kutkuzuş hizmetini yakşı işleşte, partiyanın umumyüzlük rehberliği de çin turuş. Halkını hemmedin ela biliş, hayatlıkını hemmedin ela bilişti çin turuş. Tabiat kanuniyetini hürmet kılıştı çin turuş. Oldunu ilişini asas kılıştı çin turuş. Islak kılış, yenilik yartıştı çin turuş. Sistemi karşıdı çin turuş. Cemiyet ortak idare kılışta çin turuş şart. Bu kımmetlik tecrübelerde çin turuş ve onundun yakşı paydalanış. Hem de onu yeni emeliyetki birleştirip, üzlüksüz beytiş ve ravajlandırış gerek. Makalıda mındak tep görüstüldü. Növette devletimizden apetin müdafiyeleniş, apetin ziyinini azaytış, apetin kutkuzuş hizmeti nurgun yeni ehval, yeni meselelerge duç geldi. Yukur süpetlik terakkiyat bilen yukur seviyelik bir xeterlikni bir tutaş pilallaş, strategiyelik yükseklik edi turup, apetin müdafiyeleniş, apetin ziyinini azaytış, apetin kutkuzuş hizmetini yakşı işleşinin intayin muhimliğini toluq tonup, evzellikni cari kıldırış, kem tüklerini toluklaş, acizliklerini küçeytişki küş çıkırıp, türlük tabi apetlerinin olduğunu iliş, onun takabül turuş iktidarı ve seviyesini üzlüksüz östürüp, halk ammısının hayatı, mal mülük bir xeterliki ve cemiyet mukimliğini hakiki kogdap, cungoçu zamanı vilaştırışının uzakça mukim ilgirlişige hakiki kapalet kılış gerek. Makalede mındak tep görüstüldü. Apetini tizginleşte iştim burun müdafiyelin işki karab tip özgertişke türtki buluş gerek. Menbedin tizginleşti çin turup, bihaterlik evrişimliki telipini devlet zimin boşluğu yerik planı ve türlük kuruluş yerik planı sındırıp, tabi apet xayıp xatırdın ünümlük saklanış. Yoşurun xayıpını tekşürüşünü küçeytip, sistemilik retlep, türlük apet xayıp xatırını toğır parklandırış. Kuruluşunu başkuruşunu küçeytip, muhim şehirle ve apet köp yüzberdiğen rayonlarının halkılık ul əsləyelerinin müdafiye ölçümünü muvafiq östürüp, şimaldaki rayonlarının kelkündün müdafiyeleniş, zey çıkırış, apet takabül turuş ul əsləyelerdeki kemtüklükünü tezdin toluqlaş. Xayıp xatırı yukur bölüklerde noktuluk olduğunu iliş tizginleşini küçeytip, saklanma xayıp xatarını ünümlük tövelletip, yeniden xayıp xatar köpeği işine toz gerek. Makalıda mındak tep görüstüldü. İğir apet, zor apetlerge takabül turuş, bir tarap kılış iktidarını östürüş gerek. Tövən çek tepekkürü, ahırk çek tepekkürünü müstekkem turguzup, İğir apet, zor apet xayıp xatırıya çonkur hüküm kılıp, ciddi takabül turuş layihasını üzlüksüz mükemmelleştirip, kıyınçılık ve hırsını tehimi toluk mölçerlep, hizmet tedbirlerini tehimi etraplık oylaşış. Közütüş, signal beriş sistemisini mükemmelleştirip, signal berişinin vaktıda buluşu, toğırlıkı, ravallıkını östürüş. Çoğun bihaterlik, çoğun ciddi ahvalgı takabül turuş ramkısı aslıdı ki, ciddi ahvalgı takabül turuş kumandallık mekanizmini mükemmelleştirip, halkılık peytte kökürek girip olduğu çıkış. Büsp ütüş, gelbi kılışka kapalet kılış gerek. Universal kutkuzuş, ötkünçü uğrullaştırış ve esligi keltürüş, kayt kuruş hizmetini bir tutaş pilallap, yakşı işlep, tabi apet xayıp xatırının tarkılışı, ve kengiyip geçişinin olduğunu eliş gerek. Devletimiz sosyalistik devlet. Çokum erketimlik iğir apet, çoğun sınakta yakşı cevap verip, sosyalistik tüzümünün özellikini toluklamayan kılışımız gerek. Makalede mındak tep görüstüldü. Pen teknik arkalık terek buluş ve kanunçuluk kapalı.

0: Hazır bazı Yaponiyelikler hatalıkı üstüde oylanmadı. Hatta tarihini bilmeydi. Bu bek hedinin aşkallık. Halkara zatla monolarını bildirdi. Yaponiya 2. Dünya Uruşu tarihinin savak ilişi. Militarizm konu senimige katti kaydı desimeslik gerek. Rusya Moskova devletlik taşıyosu Asya Afrika şöyeni pen tetkikatı mesul mağmuduri Andriy Fiyon baş stansı muhbirinin ziyaretini kabul kılganda mındak dedi. Yaponiya on kanat güçleri tarihtin savak eliş üstüde oylanmayla kalmastın. Eksçe atalmış koşnu devlet tehdidini üzlüksüz mübalağa kılıp, özünün kayıtı herbileştirişini ilgir sürüşüge bağını izdevatıdı. Koreya Song Kong Ho E Daşyosu'nun profesörü Liang Chihao mındak dedi. Yaponiya'da Takaichi Sanae hakimiyeti tehdit çıkandın bu yan, herbi hazırlıklarını kengaytip, uruş tayarlık kılış hareketlerini elip badi. Meselen, devlet ahbarat idaresi tesis kılıp, yeni nuskudaki Müdafiye Aktaşlık kitabını ilan kıldı. Yaponiya hükümeti yine asasi kanunu özgertiş kirgüzüp, milli tarzımını tırıldırışke yol açmakçı boldu. Takaichi Sanae hakimiyetinin bu kılmışı Yaponiya'da bağansır güçlük karşılıkını kozgıdı. Şundakla halkara cemiyetini endişigi saldı. Bütün Amerika kıttası daşosu Mektepler Ara Birleşmesi'nin müdüriyet reisi Kanadalık alim Nashron mundaq dedi. Men Nanjing çoğun kırgınçılıkı da kaza kılgalla hatır sarayını bir kançık etim ekskorsiye kılgan. Men okuyucularımını elip berip körüp, tekimi köp Kanadalıklarga bu eçinişlik tarihini düşendirmen. Lekin şunun bilen bir vakitta yeni nurgun Yaponiyeliklerinin bu tarihini inkar kılgallıkını ködüm. Germaniye uruş cinayeti üçün köp ketim keçirim sorudu. Lekin men Yaponiyanın bununla okşaş pozisyasını baykımıdım. Menimce bu hata. Biz tarihtin savaq elişimiz gerek.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden dektorları Abdursul Abdurayim bilen Zumret Yasin, nöbetçi muharari Amangül Habibullah, nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.
2: Ortak gövdünü müstehkemle, yana musafiye atınlaylı.
1: Hürmetli radyo anlıqıcılar, emdi ortak gövdünü müstehkemlep, cesaret bilen yeni musabıge atlanaylı sahibimizle başlayımız. Yalqıntak bağırdaki mau doktor. 10,000 çakırımlıq Şincan'ı yardan beriş yolu Tianşan bağırıgı bolgan muhabbet bilen toldi. 3 yıldın bu yan, 11. Türküm'de Şincan'a nişallıq yardan bergili bargan kadır ıxtisaslıqla buruş nizimisigi elip, xalıq turmuşi kuruluşuğa bütün küçü bilen atılınıştın kesiple boyuca hemkarlışıqca dəl cayda küş çıxardı. Muarif, davalaş cahatiki ömek şəklide, yarıyudak buluştun mədiniyetinin yoğurluşudaki timitip soğuruş şəklideki ozuqlandırışıqca. Emili işləş, məsuliyyətini zimmisigi iliş arqılıq, Şincanğa nişallıq yardan berişinin cavab qayğızını tapşırıb, vətən çoğun ailəsinin illiqliqi arqılıq, Şincandaki hər millət xalqının qalbini illitdi. Yıqında Şincan Turpan Şəhri Eduqtrayoni Çatqal Yezisi Şuguan Başlanğış Məktubinin dərsxanısı da Adilə Alım Tüz Olturub, Doskidiki xətləni əstayirli oqıdı. Bir yıl ilgiri o, pəqət sol közü bilalla turmuş keçirdiğən qız idi. Kitap körgende kitabını közüge bək yıqın tutatdı. On közü pəqat aciz nurunalı his qıladdı. Bunda hayatlıqını qutquzuş hikayesi Turpanda az əməz. Mau doktor davalaş ətirdi, kamalatki yetken davalaş texnikisi və tolup taşqan qızgılıqı bilən Turpanğı kilib, od yurtuda Şincanğı yardan beriş toğırsıdiki təsirlik hikayelərini barlıq kəldürüb, Xunan bilən Turpanının çonqur dostluqını davamlaşdırdı. Turpanda mau doktor, məlum bir kişinin başqıca atılışı bulmasın, bəlki Turpandaki hər millət amısı, rəis Mao Zedongun yurtudun kəlgən doktorlağı bərgən illik nam. 2022 yılı 94 yaşlıq bir uyğur mumay yürəkki tərəksiliş operasiyası qıldırğandın kiyin, silə rəis Mao Zedongun yurtudun kəlgən doktorla, siləni partiyemiz bizni davalıqla əvətgən, dedi. Bu nam şunundan itibarən kən tarqaldı. 2025 yılı 6 ayının 15 günü

Uygunishni bilgan odam eng baxtli. Uygunish yo'lda ijtihod bilan izlanayotgan, izlanish davomida oldi ilgirlayotgan radio o'quvchilar. Mushu vaqtingizlar xayrli bo'lsin. Bugungi uygunish programmamizni anglashingizni qarshi olamiz. Men Arafat Osanjon. Biz bugungi uygunish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2022 yil 4-ayning 29 kuni Jongo Kommunistik Partiyasi 19-cu növətlik Mərkəzi Komitetin Siyasi Bürosunun 38-ci qitimli kollektiv ünlüşü riyasetçilik kılganı sözlügən, dövültümüz kapitalının sağlam tərəqiyatını kanun boyca qilipləşdirib və yedəkləb, kapitalının mühim işləpçikiriş zörür amillik aktif rolunu cari kıldırış gerek namlıq sözünün mühim noktasını və başucu Si Jinpingnin 2020 yılı 9 ayının 1. günü Merkezi Komitet İslahatını Umumüzlük Çoğkırlaştırış Komitetinin 15. kıtımlık yığınında kılgan türlük islahatlarını yeni terakiyat endisi şekillendirişken türkü buluşunu nişallap küçeydiğen kılış gerek namlık sözünün muhim noktasını anlatımız.

Radio anguchu dostlar. Tövende başçuji Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 38. kitimlik kolektif ügünüşü riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimiz kapitalının sağlam terakiyatını kanun boyunca kılıplaştırıp ve yetekləp, kapitalının mühim işlep çıkırış zörür amillik aktif rolunu cari kıldırış gerek namlıq sözünün mühim noktasını anlatımız.

Kapital, sosyalistik bazar iyiliğinin mühim işlep çıkarış zörür amili. Sosyalistik bazar iyiliği şaraiti da kapitalın terakkiyatını kalıplaştırış ve itekleş hem zor iktisadi mesele, hem zor siyasi mesele, hem zor emniyet meselesi, hem zor nezriye meselesi bulup, sosyalistik asasi iktisadi tüzümde çıntırışkı münasebetlik. Islahat içi vichitin ibaret tüp devlet siyasetik münasebetlik. Yukur süpetlik terakki kılıç ve ortak biyişki münasebetlik. Devlet hevpsizliki ve cemiyet mukumluki münasebetlik. Yeni devir şaraiti da devletimizdeki türlü kapitalga hem de onun roluğu bulgan tonuşunu çonkurlaştırıp, kapitalının sağlam terakkiyatını kalıplaştırıp ve itekleyip, onun mühim işlep çıkarış zörür amililik aktif rolünü cari kıldırış şart. Partiyanın 100 yıllık küreş musabisi de, biz Markizm'nin asasi kaydılırdı çıntırıp, devletimizin ekvali ve okşaş bolmağın mezgildeki asaslık vazifelerini çıkış kılıp, kapitalı bolgan tonuşumuzunu üzlüksüz çonkurlaştırıp, kapitalının sağlam terakkiyatını kalıplaştırdığan ve itekleydiğan fangcin siyasetle üstüde üzlüksüz izlendik. Partiye 11. Növetlik Merkezi Komiteti 3. Umumi yığınıda ıslahat içi bitişini yolu koyuş karar kılıngan dinkin, biz mülükçilik meselesindeki enevi karışının asartını buzuplaşlap, mühim işlep çıkırış zörür amılı bolgan kapital, bazarının baylık taksimleştiki korali. İqtisadni terakki kıldırış usulü ve vasitisi. Sosyalistik devletlermo türlü kapitaldan paydalanıp iqtisadi ijtimai terakkiyat türütkü bolsa boludu dep qarap umumi mülkçilikni asasi gavda qilish, köp xil mülkçilikdiki igilikni teng ravajlandırış. Emgikiga qarap taqsim qilishni asasi gavda qilish. Köp xil taqsimat usulü teng mavjud bo'lib turish. Sosyalistik bazar iyiliği tüzülmesi katarlık sosyalistik asasi iktisadi tüzümünü tedirci ornattık. Umumi mülkçilik iyiliğini kılç tevrenmeyi müstehkemleş ve ravajlandırış. Umumi mülkçilikten başka iyiliğinin terakkiyatına kılç tevrenmeyi ilham ve medet veriş. Yitekçilik kılıçını oturup koyduk hem de onun da çıntırdık. Partiye 18. kurultaydın bu yan biz sosyalistik asasi iktisadi tüzümde çıntırdık ve onu mükemmelleştirdik. Hem de işki kılç tevrenmezlikini yeni devirde cungoçe sosyalizmde çıntırış ve onu ravajlandırışının asasi tedbirini kırgızıp, partiye ve devletinin bir türlük mühim siyaset fangcini süptüde yenimi ilgirleyen halde bekittik. Biz ıslahatını umumüzlük çonkurlaştırıp, bazarını baylık taksimleşte el kılgış rol oynaydıgan kılış. Hükümetinin rolünü tekimi yakşı cari kıldırışını tekitlep, türlük kapitalının terakkiyatıga tekimi paydalık bazar muhiti ve kanunçillik muhiti yartıp bəduk. Biz monopoluk karıştırışını küçeytip, kapitalının tertipsiz kini işinin aldını ilip, xavp qatarının önümlük aldını ilip, bazar rıqabıtının adılıkını qovduduk. Biz pul muamile xavp qatarının küçep aldını ilip ve onu küçep tügütüp, iqtisadının emelilikten ayrılıp, mevhumluk yüzünüş xayişini tügütüp, naçar mülü xavp qatarı, köp xavp qatarı qatarlıklarını noktuluk hel kıldık. Biz sırtkı içi vitişini sıcıl kengaytip, işki çoğun ayrılışını asası gevdi kılgan. İşki taşkı koş ayrılış birbirini ilgiri sürdüğen, yeni terakkiyat endisini küçep berpa kıldık. Tekimi yukarı seviyelik uçuk iktisat yeni tüzülmesini berpa kıldık. Kapitalının karakteri bulgan çençimiz tedirici çonkurlaştı. Kapitalının rolu bulgan tonuşumuz tekimi etraplık buluşku başıldı. Kapitalının kanuniyetini ilgilişimiz tekimi çonkurlaştı. Kapital herkitini idare kılış iktidarımız üzlüksüz östü. Devletimizde ıslahat içi bitiş yolu koyulgan 40 net yıldan buyan kapital, yer, emgek küçü, texnika, sallık, malumat qatarlık işlep çıkırış zörür amilleri bilen birge
sosyalistik bazar igilikinin güllep ravajını şığı tökp koştu. Şuna türlü kapitalının aktif rolünü toluk muayileştiriş şart. Hazırkı baskuşta dövletimizde dövlet kapitali, kolektif kapital, pıhravi kapital, çetel kapitali, arlaşma kapital katarlık türlük şekildeki kapitalla mevcut hem de kölümü körnerlik işiş, asası gövdüsü tekimi köp kılışış, yürüyüş sürüti tezleşiş, halkıra kapital köplep kırış katarlık roşen alahidlikle namayan bulmakta. Partiyanın rehberliki de ve devletimizin sosyalizm tüzümü de çıntırıp, doğru siyasi yolun işini mekkem ilgilep, mesele yolun işi, sistemi tepekkürde çıntırıp, mevkiyeni hazır koyup, kelgüsünü nezerde tutup, ravallaştırış bilen tosuşunu birleştiriş, türge ayırıp tedbir kolun işini çıntırıp, terakiyat bilen hevpsizlikini, ünüm bilen adıllıkını, hayati küş bilen tertipini, memleket içi bilen halkaranı bir tutaş nezerge ilip, umumi mülükçülükte bolmagan kapitalını öz çigalgan, türlük kapitallarının hayati küçünü kozgutuşka ehmiyet berip, ulanın pen teknika terakiyatını ilgiri sürüş, bazar iyilikini güllendiriş,

9-nji aýynyň en ahyrky küni. Gerçi hawa uçuk ve illik bolsa mu? Subatlan çıkışıp ağın bop qalğan Asım muallim onu öýge ketgili koymay mecburi ilip kaldı. Subat Asım muallimniň öýde keş tamak yap bulup aýynyp kiräý dep özi ýalgyz sırtqa çıktı da udun meňip mektepniň aldygy geldi. Mektep aldygy topuluk yol heýli keň bolup maşina, traktor ve harvala çang tosan kötürüp dahlasız ötüşüp kitaletti. Subat, mektep korusu aldı da birdem turgandan kin, çoğun yolunun canubadaki ormanlıkı sozulup getken çığır yolu karıdı. Ormanlıkların çede de bir yalgız dön çok çip durattı. Bu dönün üstü ketmen şekilde boğaşka, orman kentidikile ketmen dön dep atış attı. Yine binem mi deydi? Subat, çığır yolunu boylap ormanlıkların içiye karapmandı. Kün bitip tan asa 10-nji ay kirdi. 10-nji ay yopurmakla yamgurdak tökildigan küz aylary. Çığır yol kar yağış ve kök terek yopurmaklardan tolgan bolup, Subat yopurmaklarını dastap asta mangaş, kök tereknin şaklarını lanıştıp koyatdı. Sargaygan yopurmakla onun üstü beşigi tökületdi. Petiş alda oturgan künnin nuri

yoksul biye, bir kuş yoksul bilen koşup yutuvat gidek sahip cemalladın emez. Ama onun da adi sadılık, paklıktan çolalgan güzellik, özgeci sehri küşba idi. Onun süzük, sozuncak yüzü yaraşkan tınık badam gözlerden sadılık, molayımlık eksidip durattı. Televalda modreblen pat pat yaptalışıp gelişini sapkamığanda, başka okluçlarblen inak iştibak ödetti. Nurgun işlani külüplü ötküzü idetti. Koludun kasıla başkalağı yardımını aymaydı. Onun muhabbeti bilen nöperti inak. Nahakçilik içi daptıramaydıgan mecazi kişini tolumu suyundurattı. Zulpiye. Zulpiye beşini götürüp sobatının beynemden düşüvatkallıkını köyde de koludaki bir sıkım cihar gülünü onun kapı anlattı. Subat, bu yakı kilana. Zulpiye'nin hoşgoy avazını anlayan Subat'ın yürüke ıhtiyarsız tip çekilip, jügürüp binemden düşüp Zulpiye'nin kışığı geldi. Bizden oyunu kandak tip geldiniz. Közüm bilen körüp, putum bilen meyip. Subat, heyarlık bilen Zulpiye közünü kısıp koydu. Vay vay, bu atmağa, ben sizge deppeygen o. Bilip durup soruğandan kiyin şundaq deymen de. Vay vay, sizge o gep dip bagil olmaydıken. Köngül sanap, meni izdep kaygınız üçün bu juhar gülünü sizge soğuk kılay. Zulpiye, koludaki bir tutam juhar gülünü Subat'a uzattı. Subat, juhar gülünün içinden bir talını suğurup aldı. Mağın müşbaqat bir talı juhar gül bolsa boldı. Subat, Cihar gülünü Zulpiye'ye polanıltıp koyup, sol tıraptaki meydiyan çıkı kıstırdı. Ben bu gülünü kalbimden münbet edizgi tihtim. Dedi o, Zulpiye'ye karap külümsirip. Zulpiye, hüppüde kızırıp, yege karıp aldı. Könlükeğiniz bekli yarışıp tucu mu? Mektep keginizi kömeptikken ben. Dedi Subat, Zulpiye'nin hecelikten kutuluruş için gepni yutkep. Bu əsli apamdan qalğan könlək idi. Eyni yıllarda dadam ürümcəyi bağın ağaç kəptikən. Cəpakəş mihriban apam bu könləkini ayab heç qancı kiyməyi kitib qaldı. Qarsam yep yenəkən, birisi bir vitişki gözüm qiymay, səybınqı oğuşdub özüm kiyib aldım. Subat, oylmağa yedin Zulpiyanın həsirtini qozğab qoyğalıqdan əfsuslandı. Keçirin Zulpiya. Könlünüzün yerim kıp koydum. Apınızın işten haberim yokken. Hiç kısı yok. Biz de yeni tınışkan dursak. Boldula. Bu könlünüzü geplen değişmeyli. Oy, bugün üyünüz ketmemsiz o. Üyge kaytay dep dursam, Asım muallim pekat ketkil koymadı. Şunun bilen onun üyge badık. Ayalıya lağman edip durup diken. Lağman yap oğan dinkin, Asım, Otun teriş kıtırdı. Mən ayınıp geleydi binemge çıkkandım. Üyümüz binemden ayıgıdılığa diyen gibiniz esimge gelip sizden izdep gelişim. Hacep yakışık yapsız. Mən ufkulurum bilen keşke tamahını yap olup kazan beşini yığıştırıp etip kıldığın iş tabanmayı ziyerekip Cihar Güldün ekirip çılap koyu diyendim. Ondak bolsa, cürüne ayınıp geleydi.

Keşküz ayları yıkılıp kalan bulsa mı, hava uçuk hem illik idi. Otkaş tek yol alıp durgan keşki şebek, ketben doğunu, Zulfiye bilen subatını. Şundakla bu hılvet sehrani acayip kızılık içi yığarak kıgan idi. Subat bilen Zulfiye binanın üstüge çıkıp yapılak taşının yenige geldi. Subat, Zulfiye'ni yapılak taşkı uldurguzup, özü onun karşı tarafıda uldurdu. Onlarının parını aylınıp, yine mektepnin işleri, Telivaldı müdür hakkıda devam kıldı. Bu çağda, keşke şapağının ahırkı nurları yokulup, tün perdesi yeğilişki başlayan idi. Subat, yeni de uldurup, cimip ketken Zulfiye'ye karap koyattı. Zulfiye, yırahtı karayıp durgan çok kulağı kırıp, nemelendir oylap ultırattı. Küp ütmey, ay kütürlüp, bütün kainatını sütte görüttü. Kuşla, benim üstüde uyaktım bu yakka, pur pur uçup, veçirliş attı. İştla, turup turup kavak koyattı. Benimdeki şivakla, kurayla, derekle, hatta öyle, sütte ay yorukta enek görünüp durattı. Ola, hemen unutuğun halde paranlaşıp, xeyli keş bop kalganda kozgulup binemden düştü. Subat, Zulfiye'ni uyge apırıp koyup, Asım muallimning uyge kaytıp getti.

Subat binemlikni aylanıp yürüp, öpüde içilgan halrang çuhar küllükü kilip kalıdı. Dəl şu çağda, onun yadığa Sulpiyanın özün üyünü binemlikni ayıgıdaki halrang çuhar küllükte digini kilip kalıdı. Hem de onun bilen körüşüp kaytmakçı boludu. Dəl şu peytte, halrang çuhar küllükte çıraylıq küyüne kiyip durgan bir kızga köz çüşüp kalıdı. Bu kız onun gözüge xuddi cüyxar güllərlən bəsləşib içilgan körkən bir tənha güldə körünüb gedudu. Kiyin onun dəl Sulpiya ikəlikini bilgində bulsa, onun yürgi başqıcı bir ritimdə soğuşqa başlaydı. Dəl ənişu halrağın cüyxar güllük olanın muhabbeti başlangan cayıbıb qalıdı. Ondaqda keyingi günlərdə Ulanın oturusu da yeni kandak muhabbetlik hikayeyle yüz berdiğindir. Buna kızıksanız, bekliğiniz devamlı Ətki Radyo Jurnu programımız oranlaştırılan Mahira Ubul Qasım'nın Halrang Cüyxar Gül namlıq postunun devamı da bulsun.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

hayat bir tal gül. Bu gülünü pekat meşnet terdi sorgandıla andın kündün küngü cülalını do porekleb içiludu. Uğurluk, birkaçılık onu kurtup koydu. Hayat demek, söygü demek. Hayatınızdaki her bir mevcudat bir mucize. Siz her bir mucizeye varlık muhabbetiniz ve işençiniz bilen karısınız, bu hayatın ne kadar güzel ve kadirlik işkellikini his kılısınız. Başkalağı yakışılık kılış, emmi kalipini ıllıklıkka güzellik toldurdu. Bundaq yaxşılıq xuddi bahar küllərində içilgan serin gülünün xoş hididək ətrafqa özgəcə hidlərini taqıtıb kişi qalbını eytqüsüz hayacan uçumdurdu. Dünya mehri muhabbət bilən texmi gözəl əlbəttə. Proqramımız və məşə dəmlərimiz mehri muhabbətli küylə bilən texmi gözəl.

Qaydırğığa, senin meyve berişinin hajdi yok. Çünkü senin vazifen meyve beriş emas. Sen bolsan özün, başka birisi emas. Şunu sen çokum hakiki özün buluşni ügünü bilişin kerek. Sen bolsan asıl dilla meyve bermeydigan qarğay darğı. Bu dal senin alayidliken. Depti. Bürküt bu gaplarni qıp bolup qanatını qeqip uçup ketipti. Bürküttin bay degen sözleri qarğay darğının kallısıdı əkişki başlapti. Sen bolsan asıl dilla meyve bermeydigan qarğay darğı. Bu dal senin alayidliken. Qarğay darğının köngli pallı diye orıp getipti. O ahır düşünüpti. O hergizmi olma darğı emez. Elbette olma meyvesi berenmeydi de. O bir qarğay darğı. Onun burcu meyve beriş emez. Belki hem tom hem yoğan üsüp başkalar üçün heybet bir güzel manzırını asıl kılış. Hayatlık arzu armanlığa bilen güzel. Her bir kişinin hayatı boğan talepi riyallık uygullasa, bu güzel istek kişi hayatına tekimi güzel menalanı ataklı alaydı. Elbette her bir anlıkçılarımızın, her bir küllerinin menilik, hayatının intayin ehmiyetlik buluşunu şimdi kalbimizden ümit kılımız, güzel küllerimiz yine devamlı siler üçün.

Radyonu uçtuşla programımızı dağımlaştırıvatımız. Elbette hem hanım kızlarının kişinin hevzike gidek güzel latapetli hanım kızlarının boğusu var. Bunda hostüvende bana muşu suyumlik hanım kız anlıkçılarımızga paydalık mezmullah üstüde toktulumuz. Hanım kızla turmuşta kişilik alakıda külüm süreçini unutup kalmasınla gerek. Külüm süreb turgan ayal kandak göründü, umak göründü, yakışlık göründü. Ondak siz sekri küşkiyge latapetlik ayal mı? Ondak olsa tövendik 8 yiğitin özünüzü teşhirip görün. Siz mulayim yakışlık mı? Kiyimleriniz maslaşkan mı? Kırımlarınız tabi mi? Gözünüzde bir kıl cüşkulluk, akıl paraset duygusu bağ mı? Çaş pasonunuz yarışımlık mı? Yürüş duruşlarınız caydı mı? Sözleriniz sılık sıpaya yakışlık mı? Kişilerle edep bilen muameli kılamsız. Siz fakat öz obrazınızla koğduyalısınızla sizde tabiyle güzellik duygusu şekillendi. Nait tezla sekri küşkiyge ayalı ayınlalaysız. Bu herkes mi düşemez? Latapetli hanım kızlardan buluş unç tesemez. Fakat siz yukarı noktalara dikkat kısınızla. Barış hanım kızlara güzellik yer bolsun, güzel nakşilerimiz sizler üçün fena hazırlanmaysınız.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anıgıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bədii obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip bəgən. Emde diktinla Şincan Halk Neşriyatı neşri kılgan danlıq edebi tercüman Rahman Mahmud tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Bu sözle onun özünün yüksek yes tuyguları işçige gerek bulup ketivatkallıkını hem yakında Peterburg'da kent tarqalgan Karenin'a artıkçı bir nersi bulup körüngen yeniçi sırlık bir akidigi bolgan ayacenini basalmay kelivatkallıkını aşkarlap turvatatdi. Ama Karenin şu turquda onun o geplerini anlap huşal bulup ketti. Men tolumu aciz ademken men. Men harap boldum. Burun oylap mı bakmap tikenme. Hem de hazır bu işlağa zadını aklım yetmeye gitip atıdı. Kadirligim, dedi Lidiya yani şu sözünü tekrarlap. Men hazır koldum berip koygan nerslerimge ecinmayma. Zadılı ecinmayma. Könlüm mü yerim bulmaydı. Fakat müşküllerdeki halitim gülü ecinime. Hazır men kişilerin çırayığı karıştın numus kıldığım bop kaldım. Bu tolumu yaman işken. Ama amalım yok. Kılçı amalsız men. Sizin kişilerini ken kosaklık bilen keçirip ütüdüğün alıcana pəzilitinizge hemimiz tolumu kayıl. Bu işini siz özünüz kınmadınız. Belki şunda kılışını Tanrım dilinizgi sağan. Dedi Graf Lidiya hanım tolum hayacan bilen közlerini onunla tikip durup. Şuna o işinizden herkiz numus kınman. Karenin koşumusunu türüp, kollarını birbirge kırıştırıp, barmakları arsıdın kas çıkırışkı başıldı. Her kanda küçük işini mi vaxtıda bir taraf kılış gerekken? Bir adamın zihni çeklik bolu diken. Graf hanım. Менің зехнім ішлетіліп чекеге ятты. Шүкілләді мән әтігендің кәшкіші ялғыз қағынымдың кейінке, еңі әхвалымды үзбәген айлы ішлеріне бір тарап қылыш білен болу аты мән. Мәселен, чакарланың, айлы оқыт құтсының, әр қыл талуланың ішлері дегендек.

0: hiç qandaq təsir körsətməyiddi. Lekin o Karininin beşiga bəxtsizlik kilib, onun yematçısı ayılınıb alğandın və onun bəxtigə, o aylı işlərgə köngül bölülğan bolub alğandın kiyin, özünün başqılağı bəgən muhabbətlərinin həmmisinin saxt ikəllikini, həqiqi yaxşı gördüğən adiminin bir Karinin ikəllikini, onun bolğan hissiyatının başqa hər qandaq adəmgə bolğan hissiyatıdın küşlük ikəllikini is qılıp qaldı. O, özünün onun bolğan muhabbetini təhlil qılıp və ilgiri başqılağı bəgən muhabbeti bilən seliştürüp görüp, əgər Komissarov Çar Padişanın cenini qutuldurup qalmağan bolsa, onu yaxşı görüp qalmaydı qallıqını. Slavyan məsilisi oturuğa çıxmağan bolsa, Restich Kodzietiskini yaxşı görməkdə qallıqını yes qılışqı başıldı. O Karininni aşu turqi, tigigi yetkili bolmaydıqan sırlıq könli, sozup sözdeydiqan inçki avazi, arğın qaraşları, xuluq mecazi, tomurları görünüp durduqan appaq kolları üçün yaxşı görətdi. O onu körgeni gila xuşal bolubla qalmay, onun çırayıda özünün onun qançilik dərəcidi yaqqallıqının ifadəsini körsəm deydi. Onunqa özünün sözləgən sözləri bilərli əməz, bəlki bütün turqı bilən yeqişini xala etdi. Şuna onun üçün ilgirki hər qandaq çağdikigi qarğanda hazır teximi yasınıdgan bolub keti vatatdi. Pat-pat, mən mü ərgi təgmigən, o mu öylənmigən bolsa, qandaq işla bolatdi ikin, digəndək şirin xiyallarını qılıp qoyatdi. Karinin sırtın kırıp gelse, huşallıqı da çok dek kızırıp getetti. Eğer Karinin kızıqıraq birer iğiz gep kılıp koysa, külkidin özünü yığıp alalmay kalatdi. Graf Lidiya hanımının teşviş işi de ötü vatkınıga bir neçkün bolup kaldı. O, Anna bilen Vronuski'nin Peterburg kaytıp gelgeldikini anlıgan idi. Karininni Anna bilen körüştürmeslik. Hatta onun Peterburg'ı kelgeldiki dek bu azaplık işini onun uqturmaslık gerek idi. Eğer o korkunuşluk ayalının hazır özü bilen bir şehirde turuvatkallıkını bilip kalıdıgan bolsa, onun bilen körüşüp gelişi ehtimalığı yakın idi. Karininnin ula bilen körüşmeslik üçün Lidiya tonuşlar arkalık o işkin nefretlik ademnin hazır nemi işlanı kılıvat kallıkını bilip, özünün bu dostunun hareketlerini kontrol kılıp durvat attı. Yaş bir adyutant, Vronuski'nin dostu Lidiya'ya o işkisinin işlerini tügütüp bulup, ət Peterburg'dan ketmek çikallikini dep geldi. Lidiya bu haberini anlap, Əmdili xatırcan bolub turatdi, əds ətdiyəndə onunqı bir parça xət gelib qaldı. Konvert üstüdiki özü üçün qorqunuşluq bolğan imzanı körüb, bunun Annanın xeti işkəllikini bildi. Konvert teridək qilin qəğəzdi yasalğan idi. Uzun qəğəzgə danı-danı yezilğan xəttin xuşbuy yet gelib turatdi. Xətni kim əp gəldi? Mehman xanının bir xizmətçisi. Graf Lidiya xanım xilgicə xətni eçib oqumay oltırıb getdi. Qatq haya canlınıb kətkəş kim o, zıq kesili qozgılıb getib, tınıqı besilğan dinkin, andın fransuzcı yızılğan tövəndik xətni oqudu. Graf xanım, qalbinizga tolib toshqan xristianlik hissiyotingiz mening sizga bu xatni qo'rqmay yozishimga jur'atmadi. O'g'limdan juda bo'lib baxtsiz bo'lib qoldim. Bu yerdan ketish oldida o'g'lim bilan ko'rishib olishimga ijozat berishingizni tövanchilik bilan so'rayman. Sizge malallık yetküzgünümünü keçürgeysiz. Bu hitimni Alexey Aleksandrovichki yazmay. Sizge yazışımının sebebi şu ki, özümünü əslitip, bu reyimdil adamının könlüdeki elemge elem koşuşunu halimidim. Mən sizden onunla boğan dostluğunuzu bilmem. Hem sizni beni yaxşı düşünüdü deyip oylaymen. Seryojani benim yanımı evet biremsiz. Ya ki ben öyge verip görüşüdüğü vaxtını belgilep biremsiz. Veya ki onun bilen kaysı vaxtta kayardı görüşüm mümkünlikini eğitip birelemsiz. Bu işini karar kılalaydıgan kişinin rayim dillikini bilgellikim üçün bu ıltımasımın yedi kanmaydıgallıkı işini men. Siz benim oğlumunu görüşke kançilik intizar bop turgunumunu tesavvur kılanmıgan dek. Sizden yardımınızdan beni kançilik huşal kıldıgallıkını mı köz aldığınızı keltüremmeysiz. Anna. Bu xatti yazılgan geple, xatının mezmunu mu, rayimdil degen sözünün mänisi mu, bolup mu o hädidin aşkallık dep bilgen xattiki geplerinin salmıkı mı? Graf Lidiya xanımının oğuzunu kayıntıp etken idi.
1: Xatipkege ademge cevap berilmeydi o dep etip koy,
0: dedi Graf Lidiya xanım xizmetkarga. Ondan derula Karininga bir parça xat yazıp, tüşte ordudu ötküzüldüğün tebrikleş murasımı da onun bilen körüş arzusunun varlıkını eğitti. Siz bilen muhim hem azaplık bir iş doğruluk sözleşmek cimen. Kayardı sözleşimiz, körüş kendi diyişeyli. En yakısı bizden öydü bolsun. Men siz en yakış gördüğün çaydın tayarlap koymen. Kemmey koyman. Graf Lidiya xanım Karininga moşundaq xattin her günü 2-3 parça yazıp duratdı. Xat yazış 100 tura paranglaşqanğa qarğanda lirikalıq tuyğuğa hem sırlıq tüske ige bolğaçqa Graf Lidiya xanım onun bilen ala qılışıp duruşunun bu usulunu tolımı yaqtıratdı.
2: Sizge azadı nemi kerek?
3: Aşınınızdan sizge yazgan xatlar kerek.
2: O xatla bu yedemez.
3: Mən sizge oynışınızda öyge çakırtıp gelişinizge bombaydıqallığı toğırlık gep kıgan.
2: Onun bilen körüşüm zörür bop kağan. Çünkü
3: mən ayal kişinin nemi zörür yettin oynışı bilen körüşüdüqallıkını sürüştürmek istemez.
2: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmepdiken mən?
3: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himetmeye yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da.
2: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu diyen şu rezillik.
3: Yok. Eğer siz bu sözlü işçilişini yakış görsünüz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademli rezildisi buludu.
4: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Bulat diye, dedi zer pagon takıp alğan ak çaşlık buvay, özüdün yeniden hizmetki teyillengen kişiler hakkıda sorgan, igizrek kelgen çıraylık bir ayol emeldarga. Meni adyotant kıp koygan bolsa mı bulat de, dedi o çıraylı hanım külüp koyup. Siz allıkaçan yeni hizmetki teyillenip oldunuz. Siz dini işler ministerliği barı siz. Karinin sizden yardımcınız buludu. Yakşımsız kinez, dedi boğay yeni gelgen bireylen bilen kol ilişip görüşüp. Karinin'ni ne mi buludu dediniz? Sordu o kinez. Putatov şikisi Neviski ordini ilişti. Men teki uni u ordenni burulla ağan dep oylap tikenme. Yaq, onun karana. Bovay koluğu ilip algan zer güllük şilapsi bilen Karinin'ni körsetti. Saray ehli kiydigan çapınının üstüdün ortıl durup kızıl lent takıp algan Karinin, parlamentinin abroyluk bir azası bilen işik tüyüde paranlaşıp durattı. Bugün o bekme jalınıp ketipti, dep koşup koydu o gevdilik kelgen çıraylık bir ordu hizmetçisi bilen kol ilişip görüşüp durup. Onun gazırak kıyırlık etipti, dedi ordu hizmetçisi. O adamın işi köp, çarçaydı, hazır yeni bir plan üstüde işlevatıdı. Bana hem de o özünün planını maddı mı maddı düşendirip boğmakça, o biçarını koyup vermeydi. O kandak kıyırsın. O hazır gıçya muhabbetinin peyzini sürüvatıdı. Graf Lidiya hanem hazır o ne? Özünün hotundu müküllep yürüvatıdı. Koysanız jo, Graf Lidiya hanımının yaman gipini kınman. O Karenin'i yakış görüp kalan tursa, bunun ne mi yamını olsun? Karenin hanımını hazır meşahede edip anladım. Rast mı da? Ordu demez, Peterburg'da. Tünü gün Vronski bilen kol tutuşup, deniz boyu yürüşkünlük ödüm. Bundak ademle. Ordu hizmetçisi emdili gepini başlap durattı. Şu arlıkta padişanın tukkallardın bir henim kelip kelip, onunla ilgilip durup yol berimen dep, gepidin toxtap qaldı. Kişiler şu tariqide Karinin'ni mesxire qilib qarlab turishatdi. Karinin ha deb parlament a'zosiga xuddi uning ketib qilishidan ansirayotgandek ishtik so'zlab o'zining moliya planini to'xtamay tushuntirib o'tatdi. Xotini uydan chiqib ketish bilan tangla Karinin hizmetti özüştün toxtap geliştek en köngülsüz işkı duş gelgen idi. Bunu hem adam bilip durva tatdi. Ama Karinin şu iş bilen istiqbalım tügeşti dep oylumaydı. Kişile Setrimov bilen bolgan zidiyetke, ya ki xotunu bilen bolgan paciyelik işlağa, veya ki mensepki özüşleri çekki yetti, dep karaşlağı asaslanıp mı, işkılıp Karinin'nin işi tügüdü dep biliş etti. O hazır mı, muhim orunda turva tattı. Nurgun komitetlerinin heyet azası idi. Şundaktı mı, onun vakti ötken idi. Hiç kim onundan yeni ümitlerini kütme etti. Nemeli desun, kandak tekliplerini besun, kişiler ulanı ahmet kalmağın konu gepler de biliş etdi. Ama Karinin bulanı kılç sezme etdi. Eksiçe hükümet paliyetlerge bir vasıtı katlaşma kaçka, başkalarının hizmetteki kemçilikleri bilen hatalıklarını burun kığı karganda tekimi inek görüp durduğan, hem o hatalıklarını tüzütüş tedbirlerini körüstüp beriş mecburiyetim ba dep oylaydıgan bulup getip atattı. O xotinidan ayrılıp uzak ötmey, yeni sot belgelimeler hakkıda birini yazıp çıktı. Bu o yazmay turalmaydıgan,

0: ümidsizlik bilen. Qadirligim, siz hammil odamni yomonligi yo'q deb o'ylaysiz. Aksincha, dunyoni razillik qoplab ketgan deb bilaman. Ammo bu ishda uning iltimosini rad qilsak, adillik bo'lmasmikin? Karenin'nin çırayıdın işkilinip bir kararı kilelmey vatkandek ve yardım talep kılı vatkandek bir işbadı çıkıp durattı. Demisim o, o özü tegigi yitelmey vatkan bu meselede başkalarının mesleğeti, kollışı ve körsetmesigi muhtaj idi. Yak, dedi Graf Lidiya Hanım onun sözünü bölüp. Hem işinin çeki boludu. Men ahlaki yaktın buzulgan degen gapning qandaq gap ekanligini tushunaman. U nima davatqanligini o'zi tushunmay vatqandek gap qilib atadi. Chunki qandaq narsaning ayollarning ahlaki yaktın buzulishiga sabab bo'ladiganligini o'zimi bilmaydi. Men bu bag'ri toshliqning kimga qilinayotganligini hech tushunalmadim-ku. Sizge kılıngan mı? O siz turuvatkan şehirde turuşka kandak cüret kılalıdı? Yüz yıl yaşa, yüz yıl ügen digen geppa. Mani men sizden Ali Canaplıkınız ne? Onun numusuzluğunu düşünüş için şikayetin ügünü vatemen. Lekin, ölgenin üstüge tepmek kısam yakşı bulmaz. Dedi Karenin. Özünün bu gepidin öz razı bolgan dek bir xil talep buzda. Mən onun hemme ayıplarını keçirdim. Şun onu mehir muhabbetdin, oğluğu boğan muhabbetidin mehrim kılanmay mən. Onun şu kılıkını muhabbet digili bulam da qadirlikim? Onu Çin dilidin şunda kınmakçı dep oyla vatam siz? Makul, siz onu keçiripsiz. Hazır mı keçirip etipsiz? Lekin şunu dep, o şu narsiydi periştinin jürikini carahetlendirişke, özümüzde haklık sanısak bulam da? O hazır apsini ülüp gettiği dep bilip, onunla Tengirdin mehberet tilavatıdu. Günaydın ütüşünü tilavatıdu. Muşundak çağda o apsi ile körüse, nemi oylaydı bilemsiz? Men bu tarafını oylamaptım ben, dedi Karenin. Bu gepidin onun Lidiya'nın o gepigi koşulganlığı çıkıp durattı. Graf Lidiya hanım işki alkını bilen yüzünü yepivilip cim bulup kaldı. Bu onun işçi de bir nimelerini oku vatkını idi. Menin meslehetimini anlamakçı bolsanız, hergiz onunla makul demen. Acaba men sizning tatqan dertleriniz ne? Bu işinin şu dertleriniz ne? Tehimi iğrılaştırıp etidiganlıkını bilmeymem ma? Makul. Sizni adettikige okşaş, özünün nim buluşu bilen karı yok yürüsün mu deyli? Ama bunun kandak akıvet epkildiganlıkını bilemsiz? Sizgi yeni azaplarını epkiliştim başka? Oğlunuzun jürükünü azap kupatırmam da? Eğer o hutunda azırak bolsa mı adimilik buludugan bolsa, sizgi bundak talepni koymusu bulatdi. Yak, men katti tevrenmeymen. Siz mi onunla makul demen? Eğer ruhsat kısınız, men onunla hazırlık et yazımen. Karenin onun pikirge koşuldu. Şunun bilen Graf Lidiya hanım, üstelde oltırıp annağa Fransızcı mundak et yazdı. Qadirli hanım, navadı siz oğlum özümni əslitimən dep oylaydıgan bolsunuz. O çağda oğlunuzun kallısı da bir qatar suallar tuğuluşu mümkin. Onun o suallarga cevap bəsiniz mukarrar ki, yürükigi bir qarı sayı taşlanıp, əslidi mukaddes bilip jürgen nersilirge nəprət bilen qaraydıgan bop qaludu. Şuna sizdin erinizdin ıltımasınızda rət qıqallıqını, Hristiyanlık mehir muhabbet bilen doğru düşünüşünüzü ötünü mən. Tanrı sizge alemçi mehir şapkat yağdırğısı. Graf Lidiya hanım. Graf Lidiya hanım bu xeti bilen özümü ıqrar kılışkı petin almaydıgan rəzil məqsidigi yetken idi. Xət annağa naid qatıq təydi. Karinin Lidiyanın uydun qaytip gelgendinkin bir gün keçkice kolu işkı bağmedi. Yakındın beri Roy'i hatır cemlikimi buzuldu. Xotini onun aldı da çoğun hatalıq ötküzgen. Özü xuddi Graf Lidiya xanım adıllıq bilen etkandek evliya süpet adam bolgan dinkin, xotini xiyalığa gelip kalgan çağlarda özünü unçilik yoktup koymaslıq gerek idi. Lekin onda kılalmedi. Xatır cemliki buzuldu. Hatta kitap mı körelmedi. Kallısıdaki o azaplı hatırlarını özüdün yeri kılalmedi. Onun bilen ötken küllerini əsləb, xotunuğu kılgan hata işlerini tuncu qetim yiz kılıp yetkendek boldi. Bəygidin qaytip gelgendin kiyin, xotununun özünün pak bolmağan işlerini sözləb bəygellikini, xuddu toğunamı anlavatqandek anlıqallıqını əsləb, iç-içidin azaplanıp ketti. O yanı xotunuğu yazgan xetini əsləb mu, könlü əski boldi. Bulup mu, hiç kimgi kergi bolmağan keçürüşlə bilen, başka adamnın balısıgı kılgan gəmxorluqlarını oylığanda, numustun, puşaymandın, yürekü otdu puçılangandek kattık azap kıpattı. Bu kıl numuslu neş ve puşayman, özünün onun bilen ötken barlıq küllerini əsligende, uzak vakit işkilinip yürüp, ahir onun toy kılıç təlipini etkandı kılgan, Elikki Akmıxanı geplerini əsligende, yürükini yana tatılaşkı başıldı. Mən zadı nemişti hata kıldım. Deytti o özüge özü. Bu sual yana onun könlüge başka bir hiyallarını keltürüp, Menin ornumda başkala, meselən Vroniski, Obloniski ve elikki paçakları semiz ordu hizmetçisi bolgan bolsa, Ulamı muşundak meselegi uçurganda mendin başkış karaşladı bolar mıydı? Ulanın muhabbetleri ve turmuşlarda kandak okşumasıkla boluşu mümkün dep mi oylap kalattı? Bu yana teni sağlam, özlerge işenç toluk bu ademlerini tesavvur gelverdin ötküzüp, ulağı her vakit heves kılıp mı turattı? Bez diyene şunda hiyallarını özdün neri kılış kıtırışıp, Özünün yaşının bu dünyadaki vaktlık hayat üçün emez, belki mengülük hayat. Yürüküde tolup yatkan tınıç muhabbet üçün işkeldikige özünü işendürmekçi mi bolatdi? Lekin manımışı erzimez ve vaktlık hayat içi de o bazı hatalıklarını sadır kıldı. Şu hatalıkları onu şunçilik azaplaytdi. Vaktının ötüşü bilen, Yadığı olgusu kelmigen u işlani unutuşku başıldı.
1: Sizge azadı nimi kerek?
2: Aşınızdan sizge azgan katlı kerek.
1: U katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynuşunuzda öyge çakırtıp gelişinizgi bombaydı kallığı togırlık yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bop kagan. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin nimi zörür yettin oynuşu bilen körüşüdü kallıkını sürüştürmek istemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmepteken ben?
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bilen himmetini yüz abroyunu sakla şartı veren beridu. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da?
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu digençü rezillik.
2: Yak! Eğer siz bu sözde işçilişini yakış görsünüz, emisi sizge şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, Eğer bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademli rezildisi buludu.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğin Uyghurça anlatışını başlayınız.

Şu esiňizde bolsun ki, her kandak ahvalda ümitsizlenişke bolmaýdy. Tolup taşkan ümit bilen hareketke kelişimiz gerek. Mana bu, umutsuzlukda çokum kılışkı tegişlik iştir. Şondaymız, gayeňiz üçin her wagt tyrışyň. Menin bir hyzmat işim bar bolup, turky entaýyn körümsiz bolup